aldın körerlik bilen hüküm kılıç arkalık hakiki ehvalini doğru ilgilep, orlaş durumunu küçektip, müdafiye sebebini müstakemlep, teknik derecesini üstürüp, kıyın meselelerini halkılıp, komulgu gelgen her bir sayacının hoşal oynap, hatırcam kayıtışıga bütün küçüklen kapalı atık kılımız. Karxananın işlep çıkırış prinsipide, komul Guanghui Muit Asraş Pen Teknika Çeklik Şirketinin işçi hizmetçileri okşayışla iş uğrunda çıntırıp, emeli işleş arkalık emgekçiler bayramıga hürmet bildirdi. 5. ayının 2. günü şirketinin etilin glukoz sexinin kurulma rayında avtomatlaşkan işlep çıkırış üsküleri yokur süratte ayrılmatkan bulup, prinsipki hizmetçiler aldıraş halda üsküllerini teşhir vatattı. Komul Guanghui Muit Asraş Pen Teknika

0: Vakitim ki haberlerimizden muhariri Mikray Ablet, Mesul Muharir Mehmetcan Ahmet, Nazaretçi Mubarek Ahmetcan, Rana Ay Abdurrahman bilen Bilalcan Kar anlattı.
1: Şincan'da ət yazda boran köp çıxıdı. O taptının aldığını iliş en tayin mühim. Boran çıxıdı qalıq doğrusu da havaray signalı berilgen de sırtı tamak etip kül tükmesli gerek. Bunda kılganda asalla uşğun payda boludu. Nait hatarlık. Şunun bilen bile kalaymıqan ot yeqiş, dalıda ot çöplerini köydürüş, əxlat köydürüş çeklenudu. Sallı dikkat kılmağanda dalıdaki şahşın bularga ot yetudu. Öy sırtıdaki herhal nerslerini jığıştırıp etiş. Toksinlerini aldın tekşürüp layakasız bolğalarını vaxtada almaştırıp etiş gerek. Ölçeş arkalık 6 bal boran çıkanda otnun 1 minut içindeki yamıra süreti 5 metreye yetidiken. Ot kesse naiti iğir akıbet kip çıkıdıken. Boran çıkıdıganlık doğrusu da havarayı signalı berilgen de ot mənbəsi, tok mənbəsini üzüb etişimizki kolaysızlıklarını ip gelsimi ot aptı payda buluş yolunu tüptün üzüb taşlıqlı boludu. Hemme ademde ot mudapiye eni turguzulsula hemme aile aman isen boludu.
2: Jonha milleti ortak gövdesi engine müstehkemlep, milletlerinin ortak ittifaklaşıp küreş kılışı, ortak güllenişi, ortak terakki kılışını ilgeri süreyli.
3: İctimai mukumluk ve ebedi emirlik baş nişanını mehkem ilgileydi.
4: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiye merkezi komitetinin etrafıga tekimi zic uyuşup, Jongochi zamanı yuvalaştırış musabısı da güzel Şincan'ı tekimi yakşı kurup çıkaylı.
5: Toksikletten kilip çıkıdığan ot aptının aldığını eleştiki yettini kattık men iyiliş. Uzun müddet tokkacılaş kattık men iyiliş. Asan ot alıdığan buyumlar etrafıda tokkacılaş kattık men iyiliş. Öz aldığı sim tartıp tokkacılaş kattık men iyiliş. Belgelenmeyen rayonda tokkacılaş kattık men iyiliş. Toksikletini belgelemek hılap halde toktidiş kattık men iyiliş. Toksiklet sapçaslarını öz aldığı özgertiş kattık men iyiliş. Layakasız

尊敬的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听国家通用语言天天学栏目，我是阿布都外力穆塔利夫。Hürmetli radyo anlayış dostlar, devlet ortak dilini kündü ögüneyli sahibimizni yaktırıp anlaşılan karşılığımız, ben Abdüveli Mutalip. Hao dinleyen pengyomen, 今天我们继续学习第十六课的内容。今天我们要学习补充词语。火车站，火车站，火车站，yani poi stansi, şunamo?火车站在哪儿 ?Poi stans kayada, tab sordo kalong sa dugnu boluka. 单程票，单程票，单程票 ,yani, yeki musabılık bile 单程的 yine şu pekat barıdı galla, yeki kaytadı galla demek ki. 发车时刻表，发车时刻表，发车时刻表 ,Poiz Kozolis Vak Jedvali, 这个一般在手机上也可以查询，或者是在候车室的大屏幕上不断的流动着显示，流动显示发车时刻表是吧。下一个词语，服务台，服务台，服务台 ,Yani Mulazmet Pugi, 一般在火车站的候车室都有服务台是吧。候车室，候车室，候车室 ,Sahlasali, bu hem de poi stansının Sahlasali, yaki uzun yolluk otomobil bekatlarının Sahlasalini gösteriyordu. Poi çıkıştan avval biz çok zalda saklap oturumuz var şimdi adı. Wang fan piao, wang fan piao, wang fan piao, yani biri Kiliş beledi, wang fan piao. Bazı vaxtlarda biz hem de məlum bir yayı bağmaq çoxsa qaytadığan belədi mi? Bıraqla avalımız qo. Şu çağda wang fan piao. Berib kiliş beledi degenini göstərdədi bu çağda. Şa yıqı çıyı, wan dian, wan dian, huoçı wan dian, poiz keçkədi, dəb uxduruş qadadı qo, şunda adıdı. Gün çu, wən şün çu,问讯处 yani soruşturuş orni adet boy stanslarını da şu bu boy stans soruşturulan oralar buludu mu şen de adı da站长，站长，站长 beket başlıkı 站台，站台，站台 supa yaki vokzal supsi 一站台上车，二站台上车，哎，跟 Super Boys 讲了，就这个 deck 带多少声道的段。终点站，终点站，终点站，眼里阿赫克贝给到这边，但不管是火车或者是那个公交车的终点站，你可以说到这边，但阿赫克贝给呢。好，听众朋友们，那么我们把词语再读一遍，火车站。火车站，火车站 ，poi stansi， 单程票，单程票，单程票 ，yeki musabılık bilet， 发车时刻表，发车时刻表 ，poi kozuluş vakti jadvali， 服务台，服务台 ，mulazmet pugi。候车室，车室，候车室 ，Sahlasali， 往返票，往返票，往返票 ，Birip kiliş bileti， 晚点，晚点，晚点 ，Keçikmek 火车要晚点 ，Poiz keçikde gendi gendeken， 问讯处，问讯处。问讯处啊 ,soruşturuş orni, 站长，站长，站长 ,biket başlıkı, 站台

0: Şincan Radyo Televizyon Stansı. Hazır Ertigenli Haberler programımızda başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışmışsınızlar. Ertigenlik Haberler programımızın anlayışımlarına karşı alemiz. Bugün 2026 yıl 5. ayının 6. günü, çarşamba. Dehkanlar kalendarı boyunca 3. ayının 20. günü.
2: Aval, bu kıtınkı programımızın asası mesmurlarını tanıştırınız.
1: Şincan, kançılık sahasının tipini yeşil tölen karbonlu kılıp özgertişini zor güç bilen algı sürüp baylıktan yukur ünümde faydalanıp ekologiyanı esliği keltürüş önümünü yukarı götürüp halkın bakt saadetini küçetti.
2: Abdurrahman rayonunun enerjiye kesip sahası ki bir türkün çoğun çoğun türleri Tianşan'ın canobi şimalıda ciddi algı sürülmekte.
1: Şincan'ın çoğunculuğu suçuluk tüygünü kuruluşu tamamlanışının tertür sanak baskıçıya girdi. 6. ayda Tunca Türk'ün generatörler grupsi toktarı kıtıdı.
2: May bayramlık dem iliş mezgilde Abdülhamir rayonundaki erkaysi cayla en envi seyli sayahat endiyesini

0: bilen veyran kılıvetmeyli mavzoluk obzori.
1: Birinci pesilde Abdunum rayon türlük mağarat boyca 382.800 adam kitim terbiyeledi. Emdi haberle anlamla.
0: Emdi yeni diye arkalık yeni musabıya yetekçilik kılaylı. Tapsırıklı esne için saklar. 15. 5 yılda cesaret bilen olgu ilgirleyli sahipimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız kabri. Baş Şuji Xi Jinping, yeşil tören karbonluk tarakiyatını, ekologiya muhit meselesini hal kılıçtın, mahiyetin tüzeş tedbiri kılıçtı çantırıp, yeşil işlep çıkırış usulü ve turmuş usulü şekillendirişini tezletip, yokru süpetlik tarakiyatının yeşil asası renini kıynıklaş kereyek de takitledi. Şincan, yeni tarakiyat ideyasını toluk delcayda umumi yüzlük ızıçılaştırıp, yeşil kan kuruluşunu tutku kılıp, kançılık sahasının tüpünü yeşil, töven karbonluk kılıp, özgartışını zor güç bilen alıq sürüp, baylıktın yukarı ünümdü paydalanıp, ekologiyanı əsligi keltiriş ünümünü yukarı götürüp, xalıkının bəxt saadetini küçeytip, Tiyanşan'ın canıb şimalıda kançılıkının yeşil tarakiyat kuvvetini küçeytti. Uluqçat Nayaz'daki Şincan Meklik şirketi de Korkuş'un senik rodisi kızış, tallaş, eğitiş, katarlık iş tertipleri yukarı önünde tamamlığını batattı. Şirket öner senet derecesini öztürüp kızıp şıklaydıgan senik rodisinin ölçümünü zor derecede dövelletti. Burun senik terkibi şikipitimizden 57% kiyasa pişiklaydı. Hazır bir pitimizden 66% kiyasla pişiklap, 35% 41% tövelletip, kereksiz de karlıdgan töven süpetlik rodini paylıkka aylandırdı. Şincan Zıcın Senikçilik Çeklik Şirketinin muavun baş direktörü, baş injineri Lin Künşin muhbiri gımındak dedi. Dikkatini fevkulade töven süpetlik rodu baylıkıdın yukarı önümde faydalanışkı merkezleştirip, dünya boyunca tallaş ölçümü en töven koğuşun seni kiniğe aylandık. Hem de Keziş rayonunda maynın ornuğa tok ve gaz işiltişini kölemlik olgu sürüp, 600 milyon yengi yakın meblağ silip, tokluk kan avtomobilden 300 tonu kirgizip, yılığa 64.200 tonu karbonu az koyup verdik. Şirket 80 milyon yengi yakın meblağ silip, kökertiş kölümünü 400 bin kuadrat metreye yetkizip, 100 bin tüptün artık göç ettikti. Kereksiz su, kereksiz gaz, katlıktaşlandık ne pütünü kesip, zencirlik, baş kuruş, tızgirleş,

ihtiyacını kandırıp medeniyet sayyahatçılıkların kısıtlı türkü buluş rolünü toluk cari kıldırış gerek dedi. Erkin Tunyas, Lopnur Mahiyasetki Tarım Deryası Canobi Kırgıkı Lopnur Kendiri Öztürüş Ülgürayoni. Bayoğlu Moblaslı Kumdun Müdafiyeliniş, Kumdizgirleş Punkti Təcrübe Bazıda Pentafikat Hizmetçileri Plan Yüz Duranı Fikir Almıştırdı. Hem de hakikatini emeliyetin izleş, kumlu ilmi tizgirleşti çandırıp, şaraitki karab köy kul usul kullanıp, yeşil müdafiye belvığını teyhmü kenaydış. Pen texnik arqılı kuvvet koşuştu çandırıp, kumdu müdafiye geliniş, kum tizgirleşti, ammının menfaat plan bağlaş mekanizm ornatıp ve mükemmelleştirip, kum tizgirleşti plan kırımlı köpeydişini tən emelge aşırış gerek de təkitledi. Erkin Tunyas Korlu şehirdeki Öcahası Kuraşturuş Kesp rayonu da Kesp Terakiyatı arkalık Şkorluşku Türkü buluş ahvalını ilgiledi. Hem de süpet ötkülünü çın tutup, teşvik kılış, seyitişini küçeytip, mark yartıp, diyekimi köp ademini yakın cahide Şkorluşturuş gerek de görsetti. Bayoğlu Moblaslık Halkışları

0: мукумлыкны колдоштын баш орунго коюп, террорлукка каршы туруш, мукумлыкны колдоштын канунчылаштыруш, дайымлаштырышны пухта алга сүрүш. Yer tebreş, orman otlak ot apti katarlık tabii apetlerini çördep, xavip xatarki hüküm kılış, közetip ölçeş, agıklandırış hizmetini yakşı işlep, yoşunun xavipinin bir tutaş aldın iliş ve onu tügütiş. Eşiş noktası, bözüş noktasını deltibip, xisatının yukur sübetlik tereqiyatıga karatmalık tedbiri arkalık törtkü buluş. Merkezinin közetiş, ixtisadi tetkiş kılış kaytma inkas fikriga asasen, tüzütçine yüksek siyasi mesuliyet tuyg'usi bilen çan tutup, kararlıda sanğa ve süpetki kapalet kılgan asasda dəl caydı tüzütiş. Doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emeldi körsütiş ögünç terbiyesine çoğunkur kanat yaydırıp, anmanın etrafıdaki na doğru istil ve çireklik meselesini merkezlik tüzeşini yakşı tutup, terakiyat ile ekologiya, muayetini kogdaşını ilmi bir tutaş planlam, hizmet istilimiz ilmi bir tutaş planlam, hizmet istilimiz ünüm kiyatışka hakiki kapaletli kılış gerek.
1: Stansımız muhbiri Yangju haber kılıdı. Bu yıl 15-ci 5 yıl başlangan yıl. Birinci fəsildə Şincanın mokum mülük selinmisi bulduruk şu məzgildikidin 13.9% eşib, yeşil sürüti bütün məmliketininkidin 11.2% poinet yukarı boldi. Selinmisi 100 milyon yendin yukarı kuruluş kılınıbatkan 1723'tür Şincan boyunca selinmi miktarının 70%'in artıqını ilgiledi. Nevette, energiya, kesip sahasındaki bir türküm çoğun türlü, Tiyanşan'ın canıbı şimalı da ciddi allığı sürülmekte. Kumulda Atonim rayonunun noktalı kuruluşu, İvergol 750 kilovatlık tok 700 besim özgertiş kuruluşunun toğu putaş kuruluşu tez allığı sürülmekte. Bu türkü cemi 1 milyar 100 milyon yuan meblağ selinirdi. Şincan'ın 4 alaydı yukarı besimlik özgürüşçen tok yetküzüş yolu, 6 alaydı yukarı besimlik turaklık tok yetküzüş yolu boyunca sırtkı yetküzüş asasi tor ramkısının açkışlık terkibi kısmı. İşkı kırıştırılgenden kiyen kumunun yeni energiyanı kölenleştirip torlaştırışıga trak boludu. Devlet elektrik toru Şincan kuruluş şöbe şirketi, İvergol 750 kilovatlık transformator ponkiti yeni kuruluş melik ilgisi trak dedi. Bu yıl 9. ayının 30'da Toğuptaş kuruluş baskıçıdaki hizmetlerini tamamlayıp 7. aydın 12. ayının 30'a elektrik üskünlerini koraştırıp 2027 yılı 1. ayda tenşes hizmetini kanat yedirişini planladık. Katlamı bilip başkuruş endişesi boyunca alakadar iş tertipini emelileştirip nek meydandaki kuruluş süretinin kararlılığı tamamlanışına hakiki kapaletli kılımız. Kuruluş bitkenden kiyen kumulun yeni energiyasını yetküzeş, yeniden aşkan tok işiltiş ihtiyacını puhtı kapaletki iyi kılıt. Şarkı Cumhur İktisat Teknik Terakiyat rayonu da yılığa kömürden 800 bin tonna olifin eliştirde keç gündüz nöbet bilen kuruluş kılınmakta. Bu türge Şendong Energiya Goroyi 20 milyar yuanga yakın meblağ salıdı. Bu türü Şarkı Cumhur'un mol kömür baylıkı tayinip kömürünü yukarı süpetlik poli olifin mesulatı aylandırıp karı kömürden yeşil paydalanışını şıkaşırıdı. Türpitkenden kiyen er yili 3 milyon tonna ölçemli kömür işletip, yıllık oturcu setiş kiriminin 7 milyar yuandan eşi mölkerlendi. Şincan Şendong Energiya Kimya Sanayi Çeklik Şirketi kuruluş başkuruş bölümünün muavin başlığı Can Hınkay mündak dedi. Hazır keç gündüz bir dakikamı toktap kalmay, nevet bilen meşgulat

ki bir türkün sanoat türleri merkezlik algı siljetilip köplügen türü aşkışlık kuruluş kılış baskıçığı kirdi. Jongo aşlık kuruluki 1 avgust 10-lik Kutubi çeklik şirketinin kengaytip kuruludugan yılıgı 300 000 tonna buğdaydın un tartış türü ahırkı baskışkı kirip işçiler toplan kontrol kılıştaki sim ulaş yerlerini tüzlep sılıklaş katarlık meşgulatlarını kılıp atattı. Tür bölümünün muavin direktörü Jang Jianguo bu türünün 6 aylık ham eşyası serinip sınav tariqisinde işki kiriştirildiğanlığını bildirip bundaq dedi. Başlıqni aqli iqtidarlıq tekşürüp ölçeş, toluq optimatik uğraş qatarlıq dövlət içi və sırtıdaki ilgar üskünü və hünər sənətini qollanıp, Şinjan içində ülgü bulunan un pişiklaş karxansı bərpa qilishki küçüdük. Xam eşya olaydlik iqtayınıp, əla süpətlik, sağlam, beyxətlər un işləp çıxardıq. Kengaytıp kurup, buğdayını öz cayımızda pişiklap aylandırış iqtidarımızını östürmüz. Şunun bilen bile, yukur tövbün ikindeki kesip sencerinin tariqiyatını ilgir sürüp, bu cahitki ammanın iş kuruluşu türkü bulmuz. Çöcek şehirde Şinjan Yönşin metal çeklik şirketinin mis materiallarını pişiklaş kesip sencer türü de yakında iş başlandı. Birinci kararlı kuruluşka 500 milyon yuan meblağ silip, 20 tonluk işlep çıkırış linkesi kuruş planlandı.

0: Bakan mındak dedi. Beton koyuş kısmını 5. ayının 20. gününden burun tamamlayımız. Nevette TOSMU kuruluşunun 98%'ini tamamladık. Şincan'ın çoğuncılığı suçluluk tüyünü kuruluşu, Teklimakın kumluğunun çetide. Bu yerde yıl boyu kum boran çıkıp durdu. En güçlük bulganda boran 14 balığı yedirdi. Naçarı kelimat, dolgun tosuş temi kuruluşu nurgun kolaysızlıklarını elip geldi. Şundakla kuruluş süpütünü başkuruş, tizginleşke tekimi yukarı talep koydu. Bunun için tür bölümü ölçemleşken tertibini dolgun tosuş temi kuruluşunun bütün ceryanı ısındırıp, her bir iş tertibini katkı kalıplaştırıp, tekimi mükemmelleştiriş getirişti. Şincan'ın çoğuncılığı suçluluk tüyünü kuruluşu, 1. toktan 1-2 tür bölümünün süpet tekşirgücüsü Wang Jie mındak dedi. Dolgun tosuş temini asraş müddeti 28 gün, temperaturunu katkı tizginlep, betonun çıdamcallıkı ve layiyatki zışlıkını aşırmız. Onunla nefes asraş perdesi, asraş yapıcını maslaştırıp, nemlikini sıcıl tizginleyimiz. Bu dereceden taşkırı kuruluşta 5. ayının ahırda umumizlik su saklaş emelike aşırılıp 6. ayda Tunçı Türk'ün generatör grubusu tok tarakıdır. Kuruluş bitkendiyken eriyle Tarım Deryası'na 3 milyar 420 milyon kubmetre ekologiyalik su yetküzülüdü. Yılda tahminen ekologiyalik su yetküzülüdü. Yılda tahminen tok tarakıdır.
1: Stansımız haberi. Bu yıl birinci pesilde Kumul Tömür Yolu'nun yük toşuş miktarı 11 milyon 24 bin tonluğu yedip, buldurki şu mezgildikten 30.12% eşip, tarihteki şu mezgildeki en yukarı seviye yaratıldı. Kumul şehri, Şincan'ın kömürünü sırtkı toşuştaki aşkışlık tüyün. Nöbette, tasdiqlanğan kömür qeziş iqtidari 2020 yildikidin 2.4 tessisi eşip, sırtkı toşuş miqtari bütün Şincan'ın yerimden köprakini yeledi. Kumul kömür yol tarmıqı bu yıl kirgen nümyen, kömürnin kelişini saqlaşını karxanıq berip, elip kelişki özgertip, bir poizga kömür kaçılış vaxtını 4 saat işledi tizgilip, bir gündü köp bolğandı 370 vagon kömür toşup, en-envi usuldu toşuğanıqı karğanda şikayesizgi yakın aşırdı. Kumul Tömür Yol Eşya Obrot Merkezi Rahatbağ Ticaret Bölümünün muavin direktörü Wang Jichao mındaq dedi. Dayımlaşkan ahval iglash mekanizmi ornatıp, karxanlarının işlep çıkırış, toşuş, setisallık məlumatı ve toştiki baş ağırdılgan noktlarını onan gözlük egiledik. Yukurda kömürkan bilen, tövendi elektr istansısı bilen koş yönüşlük udulışıp, toşuş küçük kapaltı layi hesni bir karxanıgı bir tedbir kolunup, karatmalık mükemmelleştirip, Şincan'ın kalkılarını dəl maslaştırışını əməlge aşırdıq. Kumul Tömür Yol Tarmıqı kömür toşuş önümünü özdürüş bilen birge, tömür yol, su yolu ulanma transportu, köpkül ulanma transportun ibaret bir talun mülazmet endisini icadi yolu koyup, poizini yük besip berip, yük ilip kelişki aylanma teşkillep, yük türlerini üzlüksüz beytti. Kumul Tömür Yol Eşya Obrut Merkezi, Kumul Ticaret Bölümünün yük toşuğudisi, Liu Bo mındak dedi. Karxanadan karxanığı yetkizişte bütün müsabilik eşya obrot mülazimetini yolu koyduk. Bu hıl zakazlıq layihemiz karxanlarının nemini toşuş, kandaq toşuş katarlıq baş ağırdıdığan meselelerini önümlük yalqılıp, teximu köp yük mənbəsini gelip kıldık.
0: Stansımız muhberi balığın haber kıldık. May bayramlık demiriş mezgelide Abdolun rayındık erkayı sayla enenevi sayılı sayahat endiyesini besbeste buzup taşlap sayahatçilerini mektun buluş şeklindeki hem türkülük ceryanda tarih tomuru bilen uçuruşuş imkaniyeti yıkılıp Şincan'ın özgüce medeniyet araharıtını iz kıldırdı. May bayramlık demiriş mezgelide ölküyülü 21. liniyesi Karmaylı Mulazmet rayındaki Karmaylı Kumluk Bağçısı resmi içibitildi. Bu bağca, Gurban Tongut kumluğunun yarı şekliliği dayanan. Onun üstüge, ürümçüge abdombil bilen bir işgı aran 2-20 saat vakti ketitigan bolgaç, işgı aran 2-20 saat vakti ketitigan bolgaçka, bağca içiliş bilenle zor türkümdeki sayı hayat için celep kaldı.

0: Şunun bilen bile teşebbüskarlık bilen sırtık çıkıp Şincan'ın sırtıdaki noktuluk sayıhçiler menbesi şehirleri gibi verip delcayda tonuşturuşunu kanat yedirip sayıhçilerini Şincan'ın kilişki celip kılışını çoğunkurlaştırıp Ürümçinin medeniyet, sayıhçı danlılık markasının tesir gücünü sıcıl aşırdık. Avtonom rayonluk medeniyet ve sayahat nazarı kesip taraqqiyat başkanımızın 3-ci derecelik tekşürüp tetkikılgıcısı Fu Junhua Şincan'ın oyun kuyuş, kino televiziye, musabık işlerine ergişip Şincan'ın seyli sayahat kılış, has, IP'sini berpa kılıp, bilet iktisadın taraqqi kıldırıp, serhil liniye ve katnaş tügünüye medeniyet, sayahat, istimal menzirisi, istimal görünüşünü sındırgerlikini eğitip madak dedi. Münevver kino televiziya eserleri Çolpalla nakşikeçilik Katarlık çoğun tüptüki ticaret karakterlik Uyulla hem tekli makamlı Ayılınış ralli musabıksı Katarlık Musabıkları tayinip Uyun kuyuş kino televiziya Musabık işlerine ergişip Şincanlı seyli sayahat kılış has IP'sini berpa kılıp Menzir rayonunun kırış belti Liniye mesulatları Mihmansaray özgüç yemek işime Katarlık cahitlerdeki itibarlarını Biriktirip itibar biri çoğun soğukusunu oturuğu çıkırıp millet iktisadını terakki kıldırdık. Karmı türü öz avtomobil sayayeti Yezikent Katarlık serhil liniyele menzir rayolları menziri noktaları katnaş tükünü Katarlıklarda medeniyet sayayet istimal menzirisi istimal körünüşünü kralleştirip yemek şimek örüp adet oyunu koyuş gayri maddi medeniyet mırasları bazırı başdemirlik sayayet sürtü tartış Katarlık kesip aletlerini tedirici kirgüzüp yez kılıç tipindeki istimalları avajlandırışka türtükü bulduk.
1: Stansımız xəbri. May bayramlıq dəm iliş məzgilidə Şincan'daki köplügən cayı keçilik sayahat turlarını yolğa qoydu. Keçilik ixtisat dəm iliş məzgilidki istimalının yən yarqın noxtısı qaylandı. Keşqurun bolğanda sancı uşaq yeməklilər qoçıda çırağlar çaxnab, yoğqal, qorma sirqaş, kabab, açıq-çıçıq qoy paçıqı qatarlıq ərxil uşaq yeməklik yayınlarının aldı, sayahatçılar bilən lıxt oldu. Bu yıllık May bayramıda uşaq yemeklikler koğuşsuğa yandın Elyol Ela Kalpıqı, Sumruq Taş, Kapkuh Biyliqi, Gülleniş, Bəxsada temsilki 13 grupa baş temlik güllük panusu esilip koğuşunun ayıqıca yollar yoğurtuldu. Savutluq əskerler koğuşu çarılab, adlıqda muqam oyunu oynaldı. Sayğaylık sayacı Cavuz Zeşuan mındaq dedi. Kayfiyat naiti kızgın buldu. Mezlik tağımlardan türümü intayın bul. Muayit mu naiti bakızgın. Naiti rahat aylandık. Tesiratımız intayın yakışı buldu. Korlu'da Akku Deryası Menzi rayonudaki keçilik seyli kemisi kişilerini celip kılıdgan ve daga kılıdgan cayğı aylandı. Keşkurunda seyli kemisi kırgaktan asta asta ayrılıp halık durmuşu körgü, yenbin körgü, Mevlen körgü Katarlık yetti çırağlık menzir körgüden tertibilen ötti. Deryanın işki kırgıkıya yandı neşbüt, akku amılır yuğurluğun menzir çırağları orantılgan idi. Sayacı Can Camin ındak dedi. Korla Akku Deryası menzir ayonelgi keçilik seyli kemisi golturup bu şehrinin hayatı küçünü iz kıldım. Tarbağatay vilayetindeki Kızıl Bina Muzeyi keçilik sayahat bilen medeniyetini iz kılışını birleştirdi. May bayramı mezgilide öner benler ruhi arkalık arzunu royapka çıkırıp emgekli medyeleş yürüyüşlük pahaliyetini yolga koydu. Kündüzü MNV emgek mağaradı daga kılıp tamıqı toplaşını his kılgılı bolsa her günü keş saat 8'de Kızıl Bina'daki saz avazı edebiye senet naksız oyunu koruyuşçudaki meydanda dev vaxtıda başlandı. Akardiyon müzikçiler kızıl klasik eserlerle Tarbağatay'ın yerlik milli müzikçisi yoğuruldu. Tarbağatay'ın teşvik terbiye bölümünün modiri Almagül Sirkan mındak dedi. Keştiki kızıl binadaki saz abazi edabiyat senet maksus oyunumuz sırtın gelgen nurgun sayahatini ekskursiye kılışkı canıp kılıp seyli sayahat keyfiyatını koyuklaştırdık.
0: Stansımız kabri. May bayramlık demeliş mezgilide Şincan'daki portla çigradını kırdığın çıkıdığın yolcuyla yukarı dolu konunu kütüb aldı. Münasibetli tarmakla mülazimetini yakışlar portunun bir hatar ravan tertiplik yürüyüşçüki kapaletle kaldı. Bayramlık demeliş mezgilide Ürümçi Tiyanşan Halkıra Aeroportu arkalık çigradını kırdığın çıkıdığın yolcuyla körünerli köpeydi. 2-nji çigradyny kiriş, çykyş, çygra müdafiä tekşürüş punkty 5-nji aýynyň 1-nji günden 5-nji günigeçe Ürümçi Tianshan halkara aeroportu arkalık çygradyny kiridigan, çykydygan näwetçi aeroplan 210 näçe qetimga, ýolujy 25 000 adam qetimga ýetidiganlygyny mölçerledi. Leonumlyk sayaçy Dun Chunyan mundaq dedi. Balamni ýylyp Grozyaga borgan, bu gitim Ürümçide resmiyetini şundak asan beçirdik. Etraftaki birkaç devlet gibi bir iş ve kolaylaşıptı. Cumbu Kazakistan Korgaz Halkara Çigra Emkarlık Merkezi Dumu sayaya çöküp eydi. May bayramlık demiriş mezgilde künüge 26 bin adım ketimdün artık sayaya çi küştü veriş mölçerlendi. Birleşme tekşürü sağladı ki adım arkalık tekşürdüğen 30 yol

0: ve ictimai kapaletini bir tutaş planlaş, tarmakla alıgı sılcetiş, cayla yolluğu koyuş, cemiyet katnıştın ibaret kısmet mekanizmi berpa kılıp, dev cahideki maharet boyucu terbiyeleşini katlamğa türgü ayırıp kanat yedirdi. Nöbette maharet boyucu terbiyeleş, işgı uğrullaştırış mülazımıtının bütün ceryanlığı çunkır sındırıldı. Abdanım Raylık Adem Küçübaylık ve İcdimai Kapalet Nazareti, Kesbi İktidar Kuruluş Başkanımızın mağın başlıkı Şımdoğum Mündak dedi. Sahayımız uğurlarının aktiflikini doluk cari kıldırıp, sahaya tarmaklarının küçüğü tayinip, delcayla, kent ölemli kesbi maharet terbiyesini kanat yedirip, maharet arkalık işgı uğrullaşıka kuvvet koşumuz.
1: Әнді қысқы қабарлы аңладдымыз. Қашқардығы Муаббет Нақсы намлық телевизия театры түні үгіндім башлап, Мәркізі радио телевизия баш станциясының Мәркізі телевизия станциясы универсал қаналыда алтын вақт бөлігіді көрсетілді. Бұл телевизия театрда өзгі жоғыстықты ке қадыбен шәһәрінің қайнам ташқылықыдың Жануби Шинжаның көзел көп қыл мәдәниет бәлгілері кече, Памир егізлікінің әйбәтлік мәнзиестін мәңгеллік қайри мадди мәдәниет мұрасылырға варыслық қылыштек өлірбен рухи кече, Қашқар қадыми шәһәрінің көп мүллет бірлік яшап, ортақ гүлін ватқан иллік бәнзерс.
0: Джунгу өсмірлі, шичу театры кичік мейхуа гүлдір егіліш паалетінің Шинжаң райондығы талаш мұсабықсы 5-ші айның 4-ші күні Шинжаң дашөйді дағдуғылық башланды. Şincan'ın arkayız çaylarından gelen özümleri, Şiçü tiyatro heveskarları, kesbi grupa şahsılar türü, İşten sırtkı grupa şahsılar türü, İşten sırtkı grupa kollektif türüdün ibaret, üç grupa boyunca bir sahnede maharet görüştüp, keskin musabakalaştı. Musabakada grupa boyunca ayrılmalıdan birinci, ikinci, üçüncü derecelik mukafat ve münevver mukafat bahalar çıkılıp, mukafatka erişken numaralardan elaları, Cungu Tiyatırcılar Cemiyeti yollanıdı. Hem de Şincan'ı vakalıdan memleketlik el kılgıç musabakı katnışıdı.
1: Beijing Şinjan hemkarlığı maşinadan menbe izdeş, çigranı muhafizet kılıç temsildi ki yaşlar ösmürler maşina adam musabıksı 5. ayının 4. günü Cimeney nahiyesinde ötküzüldü. Bu faaliyette pen teknika, mağarıp, medeniyet, tatbikat, ögünüş, sayahat organik yoğurulup, yaşlar ösmürlerinin ilim pen sapası ve yıllık yartış iktidarı östürülüp, Beijing Şinjan şikicaydaki yaşlar ösmürlerinin ağırlaşışı, almıştırışı, yoğuruluşu ilgir sürüldü. Şimdi Abdonum rayonumuzdaki Unal şehrine habaraydın mermat verimiz. 6 Celsius'ye grabuskıca. Altayda hava uçuk, temperatura 12-25 Celsius'ye gradus kıca. Çöcekte hava bulutunu keyin içilidu, temperatura 10-29 Celsius'ye gradus kıca. Golcuda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdu, temperatura 11-28 Celsius'ye gradus kıca. Bortlada hava uçuk bulup keyin bulutlanıdu, temperatura 13-30 Celsius'ye gradus kıca. Karmayda hava uçuk, temperatura 15-30 Celsius'ye gradus kıca. Күйтінді ауа ұчық температура 11-32 Celsius'ye градус қыча. Шиханызды ауа ұчық температура 13-31 Celsius'ye градус қыча. Санжыды ауа ұчық температура 14-29 Celsius'ye градус қыча. Құмылды ауа ұчық температура 13-28 Celsius'ye градус қыча. Тұрпанды ауа ұчық температура 19-34 Celsius'ye градус қыча. Korlu'da hava uçuk temperatura 14-28 Celsius'ye gradus kıca. Aksu'da hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı temperatura 15-28 Celsius'ye gradus kıca. Atuş'da hava bulutlanıp keyin içildi temperatura 15-27 Celsius'ye gradus kıca. Kışkarda azırıq yamgur yığıp keyin hava içildi temperatura 16-28 Celsius'ye gradus kıca. Xotanda azırıq yamğur yığıb keyin hava içilidu temperatura 16-28 Celsius'ye gradus kıca. 26 Celsius'ye gradus kıca buludu. Hörmətlik radio anlıqıcılar. Şinjan radio televiziya stansısının ətdigenlik xəbərlər proqramısı boyunca anlıqış bərdiq. Muqitinku proqramımızdan tərcümanları Mikray Osman, Arzugül Xalıq, Muarir, Muhammed Dəvəl, Məsul Muarir, Tursun Toxtabdullah. Diktorları Həsəncan Savud bilən Zulfiyə Məhmud. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ətdiyallıq Xəbərlər Proqramısını Anğınınlağı Rəhmət. Slushetin abunçlar terminalını çürsünüz, texmoqib sərxil məzmunlarının xəbərdə bulalaysız.

Şunun bilen bile, biz mahiyetten tüzeşini boşaş durma için tutup, asasına puhtalap kuvvet toplaş cihette güç sarıp kılışımız gerek. Hadisiden tüzeş neticelerini müstakemleş bilen bile, tiğimi köp zihnimiz ne, menbeden tüzeş ve ul karakterli hizmetlerle sarıp kılışımız gerek. Şincan'ın cemiyet mukamlığı ve ebedi emelikliği tesir yetküzüdüğün çoğunkur katlamlık, kurulmalık zidiyet ve meselelerini çoğunkur kezip ve küçep el kılıp, Çigra rayonu idare kılıştaki çoğunkur katlamlık zidiyetlerini tüpten hal kılıp, Şincan'ın ebedi emelik asasını müstakemleşimiz gerek. Azer ve Irak kelgüsünü ilgilep, stratejiyelik orulacağını idare kılış işlerini sicil alga sılcıdış gerek. Şincan hizmetinin mürekkepteki, uzak mezgillikki ve müşkillikki bizden hem mevkanı hazırlığı koyup gevdelik zidiyetlerini hal kılışını, hem kelgüsünü közlep, terakiyat asasını müstakemleşini, mevkani hazırlıkın mukumluğunu saklaşkı koyuş bilen, Irak kelgüsünü közlep güllendirişini, stratejiyelik bir tutaş pilallaş davamıda, Şincan'ın idare kılış işlerinin doğru yönelişini boylap, sicil algı ilgirilişi götürütkü buluşunu talep kıladı. Bir tarafdan diqqatni hozirgi nuqtalik vazifalarga markazlashtirib, vaqtni g'animat bilishdek ta'xirsizlik tuyg'usi bilan xalq ommasi eng ko'ngil biladigan, eng bevosita, eng real manfaat masalalarini hal qilishni bilish egizi qilib, kuchni markazlashtirib, bir maydon o'tkalga hujum qilish jangida g'alaba qilib, turli vazifalarning joyida amillashishiga, amliy unumni qo'lga keltirishga haqiqiy kapolatlik qilib, xalq ommasining erish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini uzluksiz oshirish kerak. Yani bir tarafdan Irak kelgüsü terakkiyatını közlep, yukarı katlamdan layihalaşını küçeytip, Şincan'ın emeliyetine uygun keladigan, devir talpini gevlendirdigan otura uzak mezgillik terakkiyat yirik planını ilmi tüzüp, terakkiyat nişanı ve stratejiyelik orun bekitmesini aydınlaştırıp, noktalık vazife ve aşkışlık tedbirlerini inçkileştirip, ulug var planını ahırgıcı davamlaştırış için durup, stratejiyelik irade ve Şincan'ın ebedi emeliyeti ve sicil terakkiyatı üçün kudretlik sapas küş toplaş gerek. Hazır bilen Irak kelgüsünü organik birleştiriş arkalık, kıskın modellik ünün bilen uzak modellik terakkiyat birbirini ilgiri sürüdüğün, birbirini toluklaydıgan yakşı vaziyetini şekillendirip, Şincan'ın idare kılış işlerinin sicil, mukim, sağlam terakkiyatını iş koşuruşka türütkü buluş gerek. Hürmetlik radyo anlayıcılar. Yeni devirdeki partiyanın Şincan'ın idare kılış tedbirini toluk, delcayda, umumüzlük izcillaştırayla mavzuluk makalini bugün müşahıcı anlattık. Ahırını devamlık anladığımız. Tövende Xi Jinping'den partiyanın stil kuruluşunu küçeytiş doğrusudaki bayandırlardan üzüntüle anlanla.

0: Birinchi, partiya stili xalq rayining moyil bo'lish bo'lmasligi bilan munosabatlik bo'lib, partiya va davlat ishlarining muvaffaqiyat qozonishi yoki mag'lub bo'lishini belgilaydi. Partiya stili partiyaning obraziga, xalq rayining moyil bo'lish bo'lmasligiga, partiyaning hayot mamotiga munosabatlik. Yuqorqi mazmun yo'ldosh Shi Jinpingdan 2012 yil 11 ayining 15 pingdan 2012 yil 11 ayining 15 komitetining 1-chi umumiy yig'inida qilgan so'zidan elindi. Yangi vaziyatda partiyamiz nurg'un keskin xirislarga duch keldi. Partiya ichida hal qilishga tegishli masalalar nihoyatda ko'p. Bo'libmi, ba'zi partiyalik kadrlarda ko'rilgan xiyonatchilik, cheriklik, omidan ayrilib qolish, shaklovozlik, byurokratik qatorliq masalalarni jazman zo'r kuch bilan hal qilishimiz kerak. Butun partiya buningdan sagak turish kerak. Tömir soqish uchun bozg'onchining beli ching bo'lish kerak. Bizning mas'uliyatimiz butun partiyadagi yo'ldoshlar bilan birlikda partiya o'zini boshqarish, partiyani qattiq idora qilishni ching turib, partiyada saqlanayotgan gavdalik masalalarni haqiqiy hal qilib, xizmat stilimizni haqiqiy yaxshilab, omma bilan zich aloqa bog'lab, partiyamizni boshdan oxir jungoch sotsializm ishlarining qudratli rahbarlik yadrosiga aylantirish. Yuqorqi mazmun yo'ldosh Shi Jinpingdan 2012 yil 11 ayining 15 kunidagi xalqning go'zal turmush istagi bizning kurash nishonimiz mavzuli mazmundan elindi. Partiyamiz hokimiyat beshidagi markazizmliq partiya bo'lish sifati bilan qudratlik haqiqat kuchiga ega bo'lib qolmay, ya'ni qudratlik insoniy fazilat kuchiga ega bo'lish kerak. Haqiqat kuchi partiyamizning to'g'ri nazariyasida insoniy fazilat kuchi partiyamizning isil stilida markazdagi ifodalanadi. Partiyamiz uzoq muddatlik inqilob, qurilish, islohot amish aloqa bog'lash, tanqid va o'z-o'zini tanqid qilish qatorliq izil istilolarni shakllantirdi va qat'iy joriy qildirib keldi. Bu partiyamizning xarakteri va asosiy maqsadining markazlik ifodasi. Partiyamizning boshqa partiyalardan farqlanib turadigan ro'shan belgisi. Yuqorqi mazmun yo'ldosh Shi Jinpingning 2012 yil 11 ayining 15-16 kunlaridagi 18-ci növbətlik Mərkəzi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komiteti, Mərkəzi Komitet Siyasi Bürosunun birinci qatımlıq yığınıda qılğan sözdən elindi. Partiyamız, Cungodiki ən köp xalqının qolışı və himayisigə erişdi. Cungoda, Cungo Komünistik Partiyasının oranını alalaydıqan siyasi küş yox. Partiyamızdan hakimiyyət yürgüzüş asası, nahayt müstəkkəm. Ləkən, stil məsilsini yaxşı halqımasaq, Shang Yu'ning Amirah xonishi bilan judoli shishidagi ahvollar kelib chiqishi mumkin. Bizda cho'qim krizis yangi bo'lish kerak. Xalq ro'yining moyil bo'lish bo'lmasligi nihoyatda muhim. Xalq ro'yidan ayrilib qolsak, partiyamiz xavfga uchraydi. Yuqorqi mazmun yo'ldosh Shi Jinpingdan 2013 yil 7 ayining 11-12 kunlaridagi Xabida partiyaning ommaviy lo'shan tarbiya amaliyot faoliyatini tekshirib tadqiq qilgan va uning yetakchilik qilganda qilingan so'zdan elindi. Hokimiyat beshidagi partiya istil qurilishiga ahamiyat bermasa, noto'g'ri istillarning partiya organizmini cheritishi bilan qori bo'lmay mayliga qo'yibsa, xalq ro'yidan oyirdan mahrum bo'lish xavfi tug'iladi. Partiyamiz Jungoda uzoq muddat hokimiyat beshida turgan markazizmliq partiya bo'lish sifati bilan istil masalasiga har qanday vaqt sal qarasi bo'lmaydi. Istil qurilishi partiyaning xizmat umumiyatiga mulozamat qiladi. Shunga partiya duch kelgan yangi vaziyat, yangi vazifalarning istilga qo'yadigan talabini gavdalantirib, istilni yaxshilash jarayonini partiyaning nazariyasi va lo'shan fondan siyosatlarini izchillashtirish va ijro qilish jarayoniga islohot ichvetish ishlari va sotsialistik zamonaviylashtirish qurilishini o'ngishli qilib berilishiga turtki bo'lish jarayoniga aylantirish kerak. Yuqorqi mazmun yo'ldosh Shi Jinpingdan 2014 yil 6 ayining 30 kunidagi 18 navbatlik markaziy komitet siyosiy byurosining 16 qatimliq kollektiv o'g'inishida qilgan so'zdan elindi. Islohot ichib etishni qancha cho'nqirlashtirgan seri, sotsialistik bozor egligini qancha rivojlantirgan seri, qancha uzoq muddat hokimiyat yurgizgan seri, partiya ichida xilma-xil istil masalalari qancha gavdalanib chiqqan seri, istil tarbiyasi va istil qurilishini shuncha kuchaytirishimiz kerak. Tarix va reallik bizga uqtirdiki, istil masalasini qilcha bo'shashmay ching tutish kerak. Salli bo'shashtirib qo'ysak chataq chiqishi mumkin. Vaqt uzargan seri cho'ng chataq chiqishi mumkin. Yuqorqi mazmun yo'ldosh Shi Jinpingdan 2014 yil 8 ayining 27 kunidagi Lankao nohiyasi va Xonan o'lkasining partiyaning ommaviy lo'shan tarbiya amaliyot faoliyatining ahvoli to'g'risidagi dokladini anglaganda qilgan so'zdan elindi. Bu qatımqı Çonkanay Teşviqatı programımız Muşa'da ahırlaştı. Hayır, hoş vaxt boğa izle.
1: Jonqa milleti ortak gevdesi enine müstehkemlep, milletlerinin ortak itibaklaşıp küreş kılışı, ortak güllenişi, ortak taraqi kılışını ilgiri süreyli.
2: Milletler İttifakı Terakkiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
3: Ahletni halgancı taşlamak, doğru cayığa koysak yeni baylıkka aylanıdı. Ahletni türge ayrışını teşebbüs kılıp, güzel yurt makam kurup çıkaylı.
4: Ey, mana değme. Ma aldımdık adaş, ne mantak mamaydı kandı. Ey, yol yeni dosuldu mana.
3: Her günü okşaş bulmağın sınavlağı düşkünüzsüz. Abdumobil heydigende aldırak sallık kımman, çeçilman.
4: Işık geç kılgan buldum de. Abla, kızıl çırak yandıgan buldu. Oye, tezirak haydep kütüpü keteyço.
3: Her dakikada, her kıl tallaşkı düşkünüzsüz. Abdumobil heydigende tale sınaş psikikisi de bulman.
4: Seferge çıkanda bihaterlikini birinci orunga koyun.
3: Özünüz ve ailenizdikiler üçün Abdumobil'ni bihater heydesine tallan.
4: Bihaterlik emi turguzup, bəxtlik turmuşunun işkini açay. Emi turguzup, bəxtlik turmuşunun işkini açay.
5: Partiyanın şallıq nuri kançanını yorutdi. Her millet xalqının qalbi partiyaga talpindi.
1: Jungu Komunistik Partiyası yaxşı. Sosializm yaxşı. Islahat etib etiş yaxşı. Uluq vətənimiz yaxşı. Millətlər ittifaqlığı yaxşı.

Hürmetli radyo anlayıcı dostlar, yaxşı mısınızlar? Qoğulluqdiki paranlar programımızı yaxtırıb anlayışınlarına qarşalımız. Sizler için tiyarlıqan kündülük yeni məzmunlar ve yakınlıq naqşı müzikalar arqılıq mənivi turmuşunlarını beytiş bizden nişanımız. Mən riyasetçi dostumlar Fatigil Salih. Radyo anlayıcı dostlar, biz bugünkü programımızda tüvendiki de seyipilerde makaleler oranlaştırdık. Alda bilen aile ve cemiyet seyipimizde turmuşunu düşen gendiler andan yaxşı yaşıqılı buludu diyen temedeki makaleni taqıtanlar qısınımız. Andan kanun tüzümün bir sahibimizde bolsa, öylenip olgan lauban, hükümet pulunu yetkip işletip, muhabbet koğuluşup, red kılındı diyen temide, deyilin misal sözler birimiz. Salamat pulun sahibimizde bolsa, kulak asırış doğrusudaki bir kısım hata kırışla ve dikkat kıldığan noktalar doğrusuda tohtalımız. Dehkan çarıcılar için anlatı sahibimizde bolsa, köktet yopurmaqdan yüzüge berildiğin oğutunu inmi tallab işiltişe kadar savat anlayısla. Bundan başka beli velen Katarlıq sahibilerimizde oranlaştırılgan makalalarımı devamlı dağıtınlarıdı buldu. Onak tutuvende hemimiz birlikte radyo anlısa. Kena dostlar, alda bilen aile ve cemiyet sahibimiz boyunca turmuşun düşen gendala andın yaxşı yaşıqlı buldu degen temideki makala dağıtınlarıdı bulsun. Navada bir aylan sizden turmuşunu düşünemsiz deyip sorsa bu sual demeliğe tayin yoklu bir sual deyip bilinip kim turmuşunu düşünmeydi deyişiniz mümkün. Ondan da biz rastlılı turmuşunu hakiki düşünemdik. Sansız cimcit karangı tüllerde, keselge garıptar bolgan çağlarımızda, toxtumay ners kerek setuvilişka xumar bulup kalganda, hatta ki körenlep əslimizden unutup kalgan vaqtlarımızda. Jürkimizden tutup özümüzden sorap baksaq. Bu men arzulugan turmuş mu? Turmuş əslide qandaq bolish kerak edi. Men aslida qandaq turmushni orzu qilgandim. Balkim nurg'ullarimizning buningga bergan javobi mujmal bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zimizning turmush haqidagi qarashimiz aniq bo'lmasligi mumkin. Darvaqa turmush har bir odam yuzlanishga tegishlik bir masala bo'lib, uning o'lchamlik javobi yo'q. Ya'ni kelib buni bir xil javob bilan muqimlashtirib aytishga texmi bo'lmaydi. Chunki ba'zida o'zimiz chiqargan ma'lum yakunimizni uzoq qotmaydi, amaliyotga uyg'un kelmay yo'q chiqaradigan ishlar bo'lib qoladi. Şunundan körülüşkü buludu ki, kişilerin turmuş hakkıdaki tonuşu özlüksüz yanılınıp durdu. Vakıtın ötüşü, şundakla makan hem muhitinin özgürüşü yaşayıp, yeni devamlı özgürüp, çoğun kuruluşudu. Hazır kıda burada, kişilerin turmuş nişanı allıqacan hayat yaşaştın, güzel yaşaşka özgürdü. Ondakta güzel yaşaş kandak buludu. Meyli kim bulaylı, bu bir pəzzəbi yükseklikte durup soralgan sual. Bu arada biz bunu münazir kılmayımız. Belki otur yolda durup turmuş noktasından mülayiz yürgüzüp bakaylı. Güzel turmuş hemimizden arzuyumuz.

Uyg'itni belgilik quyuqlikdagi suluq eritma altida tengshab, yopirmoqqa bevosita purkisa, yiltiz sistemasining uyg'itni sömürish kuchi ojiz bo'lishdan kelib chiqadigan oziq-ovqat bilan ta'minlashning yetarlilik bo'lmasligining oldini oladi. Amaliyot shuni isbotladiki, yopirmoq uyg'iti bilan qo'shimcha ilmiy uyg'itlash ko'katlarning mahsulot miqdori, mahsulot sifati, ko'katlar bilan ta'minlash vaqtini uzartishda intayin muhim rol o'ynaydi. Yopirmoq yuziga berilgan uyg'itni o'xshash bo'lmagan ziroatlarga asosan ilmiy tanlab tengshab ishlatish uyg'itlash unumini o'stirishning oshqichi. Yopirmoq ko'katlar asosligi g'ol va yopirmog'i iste'mol qilingan ko'katlar, masalan, ko'zlik palsay, supaniki, lanqa, palak, chingsay va jusay qatorliqlarni yopirmoq yuzidan uyg'itilganda odatda oriya, ammoniy sulfat qatorliq suvda eriydigan tez unumlik uyg'itni asos qiladi. Oriyaning quyuqligi 2%, ammoniy sulfatning quyuqligi 0-10% bo'lib, har moyarga 60 kg'dan 80 kg'gacha purkiladi. Bütün öz bitiliş mezgilde 2 katımdan 3 katım gıca pırkısı muvaffak oladı. 50 kilogramdan 60 kilogram gıca görüş sirkisi eritmesini her moyerge 0-10-3%'den 0-10-5% gıca pırkısı mı buladı. Xamek turudikile. Çeyiz turudiki köktatla. Mesela çeyze, laza, pomidor, seykavisi, hanga, doujiao, Jangdu ve sayporçak qatarlıqlarını yupurmaq yüzden oğutlığında azot, fosfor, kali arlaşma oğutu ya ki köpmen belik birikme oğut asas kılınadı. Mesleğen 0-10-3%'lik kali dihidrogen fosfat, 1%'lik oraya. Filos 2%'lik çılap çıkırılgan suyuqluq. Filos 0-10-5%'lik kali sulfat eritmesi. 0-10-8%'lik serek yer makro oğut eritmesi. Sirak yer mikro o'g'it eritmisi, yopirmoq ko'hri, fotosintezlik mikro o'g'iti, ammoniy molibdan qatorliqlar. Odatda butun o'sib yetilish mezgilida 2 qatimdan 3 qatimgacha, har moyarga 40 kg'dan 50 kg'gacha purkiladi. Meyitchevitirdagi ko'katlarning ustiga qayta tengshilgan ko'p manbalik birikma o'g'itni purksa, unumi texmo tez bo'ladi. Masalan, shakar ozot suyuqligi 0-12%, oriya 0-13%, kaliy dihidrogen fosfat 1%, saxorozodin tarkib topadi. Qayta tengshilgan o'g'itni chaysa, mahsulot miqdori oshirib qolmay, tupning kasalga qarshi turish kuchini ko'rinarlik oshirib, ko'katlarda ko'rilgan qirovsiman paxtalishish kasali qatorliq kasalliklarning zinini yiniklatkili bo'ladi. Tangisiman qoltirdikilar, yiltisiman ko'kat turdikilar va yangyo turdiki ko'katlar. Masalan, yumuloq g'olpiyoz, samsaq, turup, savza, yangyo qatorliq ko'katlarning yopirmoq yuziga berilgan o'g'it odatda fosforliq o'g'it, kaliylik o'g'itni asos qiladi. Masalan, 0-10% kaliy dihidrogen fosfat eritmisi, kalsiy sulfur fosfat va o'tchop kuligi chilangan suyuqliq qatorliqlar. Yiltizdagi ko'katlarga 0-10% borakis eritmisini purkaganda fiziologiyalik kasallik ziyondoshligining unumlik oldini olgan bo'ladi. Yangyoga 0-10% sinik sulfat, filos 0-10% ammoniy molibdan aralashma suyuqligi purkaladi.

0: Avtobusimiz bekatga kirib oldi. Tushdi Alloh keyin
1: ishdan chiqdi. Taksi, mushari tushib qolam sen. Bu yoqqa, chiq tarafga kelib tura. Eli qisilib qolma yana.
2: Rahmat tog'a.
1: Bundoq ko'ngil bo'lish kishining qalbiga yoqadi. Endi ichiladigan bo'ldi.
2: Tog'a, aldirmang. Lift eshigini men tutib turdim. Aldirmay chiqing.
1: Rahmat qizim. Bunda g'amxo'rlik kishi qalbini xotirjam qiladi. Mayli nega boraylik, madaniyligimizni mu shu yerga pilla ib boraylik. Madaniyat eshigini ochib, inoqni qarshi olaylik.
3: Asosiy qonunning nopozini qo'g'diganlik, partiya va xalqning o'rtaq irodasining nopozini qo'g'diganlik.
4: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Baturan'ı ilgirleyelim. Pentekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeytelim. Pentekniki de yenilik yaratıp, halk durmuşuna bakit saadet geldireyelim. İlim pendi kızgın söyüp, ilim pendi hürmet kılaylı.
3: Islah kılış, yenilik yaratış, cepağı çıdap küreş kılış isteyledi çıntırıp, Partiyanın baştan axır dövrünün aldığı meğişiğe hakiki kapalatlı kılaylı.
5: Umumyüzlük allık seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, uçur közündeki programımız ne yahtırıp anlaşımlarını karşılayalımız. Ben Riyasetçi Ahad Abdurrahim. Kadirlik dostlar, uçur közündeki programımız her düşenme gününden cümle günü geçe. Çüştün burun Beijing vakti saat 11 yerimden, Beijing vakti saat 12 geçe, yarım saat bir vasıta çüştün kiyin. Beijing vakti saat 4 yerimden, Beijing vakti saat 5 geçe, yarım saat tekrar anlatıladı. Dostlarımızdan kızıklayan iyilik telefonlarımız 223-71-00, 223-71-13 ile arkalık, 223-71-13 ile arkalık, seçkerek deyip bağlan, yuttırıp koygan ciddi uçurlarla bizi temin etişini şundakla, bu uçurlardan ünümlük paylanışını kızgın karşı alımız.

Tianshan Garbiyoli Bajidarsı Aylıklı Korosu'da 2. kabattaki 90 kvadrat metrelik öyü setilodu. Alakalı telefonu 135 79 66 16.

Yüzyıngan Çınoltırak rayonu 3. kabat 83 kvadrat metrelik ve icarı berildi. Ola kılıç telefonu 182 0904 96 96.

9 Ejderhatal mahallesinde 4 ığız üyü bar Korocay 30 tümenge setildi. Ordu restoranının 300 metre cenobada. Alakalış telefonu 159 99 33 78 59.

Yanaklık mahallesi 2. rayonda 3. kavetteki 70 kvadratmetrelik esrahalar toluk ve icarege verildi. Onundan başka memur mehkime aylıkla korusu da 4. kavetteki 70 kvadratmetrelik ve icarege verildi. Alakalı telefonu 131.

Qadirli dostlar, uçur gözüki programımızda davamlaştırıvatımız, bizden kız zıhramımızda davamlaştırıvatımız, bizden kızıq 7100-223-7113. On birinci otur mektep kendiki Qağmeyriq mahallesi İgiz Qavetik binanın 18. qavetide 119 kvadrat metrelik ve ciddi setilide alakalı iş telefonu 182-99-91-82-52.

Doğruluk mahallesinde 17. kavetteki 120 kvadrat metrelik bezelgen öy barlık eserleri bilen koşup seyitildi. Alakalı iş telefonu 177 97 85 82 30.

Yaka mahallesi İşkinci rayonunda 50 kvadrat metrelik dükkan ciddi setildi. Bahası 100 liranın gelişildi. Ala kılıç telefonu 189 99 25 09 77.

Kızıl Yıldız birinci meydanı Aulin Şaurin yerindeki Bayhoyan Ultrak rayonunda 210 kvadrat metre keledigan 2 qavatli dachi uy setildi. Bahası 100 tırana kelişildi. Alaqilish telefonu 181 99 78 10 17.

Yakın ailesi birinci ultrak rayonu caylaşkan 4. kıvattaki 90 kvadrat metrelik esil bezelgen öy setilidir. Bahası 100 liranın gelişilidir. Alakalı iş telefonu 139 99 44 85 70.

Yüzyengkangçın Ultraq rayonu 2 qavatlı bina 5-ci qavat bir yolu da alaqılış telefonu 186 99 25 95 70.

Yanaklık Mahallesi İşkinci Rayonu'nda 3. kabattaki 70 kvadratmetrelik öy setildi. Alakalı telefonu 152 76 90 84 31.

0: Umul Radio Televiziya stansının Xanzu tili Universal Radiosi ve Qatnaş Edebiyat Sennet Radiosunun anlatılış vaxtını tanışlayış doğrusudaki uxturuş. Radio anlıqçı dostlar. Devlet Radio Televiziya Baş İdarısının Radio Televiziya Baylıqını biriktiriş ve stansını ixtiyam başqırışqı dair hüccetlerinin ruhini pahalı alıqı siljetiş. Hem de Abdunum Rayonluq Radio Televiziya Xizmeti yığınıda otturuğu koyulgan ixtiyamlaş tüccüplab başqırışını gavdilendirip baylıqını biriktiriş, kurulmını tanışlayış, o'rinlashtirishni a'lolashtirib, kanal chastotasini taraqqiy qildirishga turtki bo'lishga aloqador xizmat talablarini izchillashtirish, amaliyalashtirish uchun Qo'mil shaharlik partiya komiteti tashviqot bo'limi va avtonom rayonlik radio televiziya idorasining tasdiqlab qo'shilishiga sunish orqali Qo'mil radio televiziya stansiyasining Xanzu tili universal radio chastotasi FM 103.5 MHz. Qatnash adabiyot san'at radio chastotasi FM 98.1 MHz'den ibaret iki chastotanın anlatılış vakti 2026 yılı 5. ayının 19. günü Seyşenbi günü başlayıp her günü seher saat 7'den ertesi saat 2 geçi bolgan anlatış her günü seher saat 7'den şu günü saat 24 geçi bolgan vakitki tanışıldı. Şu münasebet bilen alahide uxturuş kılındı. Qo'mil şehirlik Yuğurma Taratku Merkezi.
1: Jonxa milleti ortak gavdesi engini müstehkemlep, milletlerinin ortak itibaklaşıp küreş kılışı, ortak güllenişi, ortak taraqi kılışını ilgiri süreyli.

0: de ulağı gamxorluq qılaylı.
1: Dövlət xəbsizliki və ictimai muqumluq islahat tərəqiyyatının aldın şərti. Dövlət xəbsizliki təşviqat tərbiyəsini küçəkdib, umum xalqının dövlət xəbsizliki eyni əqiqi küçəkdəyli. Dövlət xəbsizlikinin ictimai asasını puxtulab, türlük beyxətlərlik xəbinin aldını alaylı və tügütəyli.
0: Siz bizge hemra.
2: Katnış bir haderlikini köyünümüzge püksek, bəxit ve amallık bizge daim hemra buludu.
0: Medeni katnış, siz bizge hemra.
3: Özmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Özmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulunur.
4: Uzak tarihi müsabıda, ben mundaq bir ağızını ağladım.
5: Qaytı gayret kikilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
6: Cumhur'un kat götürüş için okuymen.
4: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundaq bir ovozni angladim.
6: Qizil bayroq ustiga yaqindagi tog'ni talqan, cho'lni bo'ston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojli joyi baraylik.
4: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyamiz. Turmushda men mundaq bir ovozni angladim.
5: Ahvolatlik farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
7: Siz aldığınız kılımı alaysız, çekiniş yolunuz yok.
4: Tan terbiye azimetleri batırlık bilen ilişti.
6: Topni 400 numarık verdi. Cungo komandisi topni yaş kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
4: Emgekçiler yeni devirinin güzel sahipsini açtı.
8: Kurmamıktın stanokçı. Tokyolu'dan zapçaslağıcı. Hemisi kalbimdeki senle boyunları.
4: Devletinin mühim kuralları Cungo yasımcılıkının tövrikidir.
8: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısını kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Hissiyatını çoğunkuru yıldız tartkızıp, kreş kılgıcıladın bulaydı.
4: Vatanını suyuş, her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
0: Afet kavupını başkuruş ve afetini her taraftan yeni kiltiş karşını tutturguzup, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş mesuliyetini emellileştirip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış imi ve özünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş halık müdafiye sipini müstehkemleyli.
9: Hemmeyle bir xatarlık ehmiyet verip, hemmeyle ciddi işlağı takabül turalıydıgan bulup, asasi katlamdan afetten müdafiyeliniş, xatardın saklış iktidarını küçep başurayla.
10: Vapadarlık hemmeden evzel. Yaşam Allah'ını hürmetleş, kadirleş, ahlak faziletinin namayendisi. Yaşam Allah'ını hürmetleb, yaşam Allah'ı köyünüp, yaşam Allah'ı yardım verişdek cunfa güzel ahlakını evlattan evlatka kaldırıp, uzakça devamlaştırayla.
11: Ey, mama deyme. Ma aldımdık adaş, ne mantak mamaydı kanda. Ey, yol yeni tosuldu bana.
12: Her günü okşaş bulmağın sınaklağı duş gelisiz. Abdumobil heydigen de aldırak sallık kımman, çeçilman.
11: Işık keçikliğen buldum de. Abla, kızıl çırak yandıgan buldu. Vayak tezirak. Abla, kızıl çırak yandıgan buldu. Vayak tezirak.
12: Tallaşkı duş gelisiz. Abdumobil heydigen de tale sınaş psikikisi de bulman.
11: Seperge çıkanda bihaterlikini birinci uğrunu koyun.
12: Özünüz ve ailenizi kiler üçün abdumobilini bihater heydesine tallan.
11: Bihaterlik yeni turguzup, vaxtlik turmuşunun işkini açaydı.
1: Partiyanın şallık nuri. Her millet halkının kalbi partiyaya telpündü.
13: Cungu Komünistik Partiyası yakşı. Sosyalizm yakşı. İslahat eçivetiş yakşı. Uluğ vatanımız yakşı. Milletler ittifaklığı yakşı.
1: Milletler İttifakı terakiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
12: Ahletni halganç taşlamak, toğri cayığı koysak yeni baylıkka aylanıdı. Ahletni türge ayrışını teşebbüs kılıp, güzel yurt makam kurup çıkaylı.
11: Ey, mana deyme. Aldımdık adaş, ne mantak mamaydı kanda. Ey, yol yeni tosuldu bana.

0: Jonghua milleti ortak gevdesi engini puhtu turguzup, milletler onarının danısıdak zeç uyuşaydı.
1: Partiya rahbarlık kılış, halık özüge özü iki buluş, devletni kanun boyunca idare kılışının organik birlikede çim duraydı.
2: Vapadarlık hemmeden evzel. Yaşamallarını hürmetleş, kadirleş, ahlak faziletinin namayendisi. Yaşamallarını hürmetleb, yaşamallarını köyünüp, yaşamallarını yardım veriştek Jonghua güzel ahlakını evlattan evlatka kaldırıp uzakça devamlaştırayla.
3: Küçük dostlar, bexaterlik selkarmanla, bexaterlik savaşlarını əsli çın saxlanla.
2: Öyde yalğız kalğanda işini takap ulduranla, natunuş kişilerə işenmanla.
3: Derizi təkçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kalıfı bak.
2: Torğu bexater çıkıp, şahsi tınlarını yaxşı saxlanla.
3: Balıların bexaterligini qoğdap, əmmi yerde ulağı gəmxorluq kılaylı.
4: Yoldaş Xi Jinping yadrolukıdaki Partiya Merkezi Komitetinin etrafıqı ziş uyuşup, yeni devir Jungoçi sosializminin ulu qalbisini kirişip kolga keltirayın.
5: Tez yollanmanızı işiginizden aldı koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi, imza koyup elbirem. Alimen.
6: Kaşlayman.
5: Alimen.
6: Kaşlayman. Alimen.
5: Kaşlayman.
6: Alimen.
5: Taşlayım ben. Oy, əhlət tağda dövülünüp getirdik o. Bunun həmmisini mən taşlıdım.
7: Bakam, 10 milyard yaltıraq halda, 17 milyon kilometr uzunluqdaki pilastrını payda kılıdı. Sizinçə, ula nəgi getirdik hamdı? Kolaylıq mulazımətdən bəhriliş bilən billə, muhit asıraşqımı köprək kimi ol bölüb qoyun.
8: Köngüllük sayahat, bexətər səpər. Avarayı özgürsəgi dikkat kılıp, səpər planınızda muvafıq tüzün. Avtomobil edip seferge çıkanda katnaş kanununu rayı kılın. Çarçıganda, harak işkende avtomobil edişten kattiği sakılın. Ecevitilmege rayılarda ekspedisi yakılman. Xeterlik rayılığı bağman hem süret atman.

0: asası kanun teşvikat münberi.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idare kılıç gözlüğü.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Emde anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programlısı.
2: Hürmetlik Radyo Antansı'nın kanun sizge emrah programımızdan alışananı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılışıtın aboneçiler terminalıda maskadebde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlıgılı buludu. Bugünkü kanun sizge emrah programımızda bundak mezmullah boyunca anlatış birimiz.
3: Qonun xabarlari sayfamizda Davlat to'r bexatarligi va uchirlashtirish komiteti ishxonasi Jungo to'r qonunchilikning taraqqiyoti to'g'risidagi doklad 2025 yilini e'lon qildi. 2026 yillik mamlakatlik bilimlik huquqiy tashviqot haftaligi Shinjang nashr huquqiy tashviqot faoliyati o'tkazildi qatorli xabarlarni anglaysizlar.
2: Dino ve kanun sahibimizden davağı çetişlik işkerlikini inik bilip durup, yanına öğünü uğurlukça setip, pul yoşurup bilermelik kılgan er cinayi cazağı tartıldı degen Dino misalini diktanlağı sunumuz.
3: Amma üçün əməli iş qılıb veriş sahibimizdə ləvhədə əsli məqsəd əks əbdürüldü. Qon ən mürəssəsi xalq qalbını illitdi degen məzmun diktanladı boludu.
2: Əmdi diktanı bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tepsili mezmullarda bulsun.
3: Kanun haberleri.

0: 2025 yılı 14. 5 yıllık yerik plan tamamlanadigan ve 15. 5 yıllık yerik plan planlap oranlaştırıladigan aşkışlık yıl bulup, devletimizin doğru kanunçılık kuruluşu puhta kadem bilen algı sürülüp, netice önümü körnelik buldu. Doklatta, mevka muşu arka körünüşge koyulup, ötken bir yıllık doğru kanunçılık sahasıdaki emeli izdiniş ve bözüş karakterlik ilgirleş umumyüzlük namayan kılınıp, cungoça enik süratlap berilip, yeni davardaki doğru boşluğunu idare kılış puhta nazariyevi kulası ve emeliyet yetekçilik bilen teminlendi. Doklat, tekst ve koşumcadan ibaret iki çoğun bölge bölüngen. Tekst cemi 6 kısımı bölüngen bulup, mukaddemesi de 2025 yılı devletimizin doğru kanunçılık kuruluşu da kolga keltürülgen icabi ilgirleşler sistemli kıskıcı bayan kılındı. Asasi gevde kısmı da torda kanun çıkırış, torda kanun icra kılış, torda kanun yürgüzüş, tor kanunçılık teşvik terbiyesi ve çet elgi çetişli tor kanunçılık kuruluşu cihetlerdeki emeli netice ünümle umumiyüzlü kulaslandı. Koşumcu kısmı da çoğun işleri hatırısı şekilde 2025 yıllık tor kanunçılık kuruluşunun erkaysı sahalarıdaki mühim ehniyetki iyi işleri kırgızılıp, yıllık hizmetinin aşkışlık tügünü ve mühim neticeleri enek namayan kılındı.
1: Devlet tor bihaterliki ve uçurlaştırış komiteti işhanesi tor kanunçılık idarısının mesulü bununla bildirdi. Tor kanunçılığı yıllık doklatını ilan kılış tüzmünü orantış, tor boşluğunu kanunçılaştırışını çoğunkur algı sürüş, tor güçlük devleti kuruştaki mühim tedbir. Doklatının ilan kılınışı, tor kanunçılık kuruluşu için

0: қолдашының мұхимлықыны тегімі кәуділендіруді. Нәшір хуқуқы яқшы қолдалғандыла, андын әр бір ижадиетчінің қызғылықыны ұрғытқылы, надыр әсерлеріні үзліксіз барлықы кәлтіргілі болуды.
1: Сүн-и әклі ұқтыдарының тез сүрәті ұнынышшыға әгешіп, AI асыл қылған мәзмұн, торық қысқы сыны қатарлық еңіден күлленген сахаладығы нәшір хуқуқы мажыралары күндің күнгі көпәйді. Нәшір хуқуқы Бахар Шамылы дәрісханысы халқысыда үрімчіш әрлік отырақ қалық сот мәхкемісі білімілік хуқуқы сот коллегиясының мауын коллегия башқы тұншуыны қанын саватларыны ұмынлаштыр түшендірішіні қанат кейдіруш. Хақиқи дилу мысалларығы бірләштіріп, қанын низамланы түшендіруш. Еңіден гүлленген сахаладығы нәшір хуқуқыны қолдаш идеясыны кішіне қалбінің чонқур орын алдырдығалығыны етті. Тұншуыны мұныланы білдірді. Ijodiyatchilarga qarata ijodiy asarning asar huquqini vaqtida tizimlatib, ijodiyat originali va tunji qatim e'lon qilish xotirasini saqlab qolish. AI qo'shimcha ijodiyatni ishlatganda ijodiyat jarayonidagi aqliy selinmini cho'qim xotirlash. Mazmun ishlatuvchilarga qarata ham material ishlatishdan burun cho'qim kelish manbasining qonunliligini jazmlashtirish. Haqiqiy nusxadagi ham material ombirni oldin ishlatish. Boshqalarning asarini ishlatishda, huquq elish kerak ishlatishda, huquq elish kerak bir ko'nikma bilan hosil qilishning nashr huquqiga ega bo'lganlik emasligini tunish. AI hosil qilish asosida ijodiyat xarakterlik tuzitish kirgizgandala ondan asar huquqini qo'llashga erishish mumkinchiligi bo'ladiganligi to'g'risida taklif beraman.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
2: Yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğun basarıqı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. Çikikavet kübü 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəstisindeki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliq içi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş külemdeki öyge seliştirğanda mekmahana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycai Çekliçerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
3: Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Solution Update'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
4: Solution Update'ın 6.0 Plus nuskısının haber sahipsizge aydıldı. 0 Plus nuskısının haber sahipsizge aydıldı.
3: Sağlamlık görsetmesi kumani paraştırınızı tüketildi.
4: İşki uğrunlaştırış mülazımtıda suallığa cevap verildi.
3: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınırdı.
4: Moğol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızlı görüleysiz.
5: Solution Update'ın 6.0 Plus nuskısının en Türkçülük sınımı mezmuları sarkıldı.
4: Mukafatlık çekti atış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faali etler arka-arkadan ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukafatka eriş pırsıtınız mı?
5: Yoklumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı sokatlarla almıştır alaysız.
4: Solution Update'ı 6.0 pilosunuz kısmın AI akıl icadiyeti çeksiz. Yep yeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
3: Şansı sizce yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp yerdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kozgutu.
5: Solution Update'ı 6.0 pilosunuz kısmında halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
4: Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın danlı hriyasetçileri bivası görsüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
5: Mezelik tağımla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüm gibi lalı setveleyip, özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
4: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
3: Şincan Radyo Televizyon Stansı Solution Update'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengarlık doldurup, seferinizde hamra buludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarından Solution Update'ını çürüp, serkıl mezmunladın huzurunu.
6: Şincan Radyo Televiziya Stansal Radyosu açlıkını çiçekte bunalarını eskertirdi.
7: Tamakni ilmi buyurdu, sağlam uzuklana ili. Tamakni pak izleyip, eşip kalan bulsa ele bala ili.
6: İksatçıl ve çiçekçi bulup, eşemençilik kılmayla. Yeni ıstımını evce aldırıp, söz hareketimizde ürgü olaylı.
7: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcanlıklar temizi. تاماق ısırap قىلماسلىقنى

0: Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kanı göçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla Türk ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: Tesirler Merkezi Uyghur Universal Radyosu açlıkını tijeşte monolarını eskertti.
1: Tamak ni ilmi buyurup sağlam ozuklanaylı. Tamak ni pakız yap eşip kalgan bolsa elab alaylı.
0: İksatçıl ve tijeşçi olup eşemençilik kılmaylı. Yeni ıstılını evce aldırıp söz hareketimizde ülgü olaylı.
1: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhçam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ni emmimiz özümüzden başlayalı.
2: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun böylece iş görüş, kanunsızlığı hemrah programımızın mülazimet prensibi.

0: Dino ve Kanun.
1: Tıkkı radyo anlıkçılar, bu sahibimizde davağı çetişlik işkerlikini inek bulup durup, yanına eyni oğurlukçı siyete pul yoşurup bilermelli kılgan er, cinayi cezağı tartıldı diyen dilo misalini dikkatinlağı sunumuz. Dilo misalini dikkatinlağı sunumuz. Yakında Teftiş Mahkemesi hak talep işleri icrasını nazarıp kılış arkalık, icra kıldırılıkçının yaman garezde mal minik yetkivetkenlik edek hakiki ahvalini ecip taşladı. Hem onu hüküm kesimi icra kılmayı turuluş cinayeti, kesim kılış cinayetinin yip uçu süpütüde kanun boyunca gümen organına ötküsüp verdi. Neçi yıl ilgiri bu ikiz, Van X'ke 500 milyon karız verip durgan. Köp kıtım söyleyen bolsun mu neticesi çıkmagan. 2022 yılı 7. ayda bu ikiz, Van X üstüden sot mahkemesine arz kılgan, hem de mal mülükte aman saklaşını iltimas kılgan. Keyinki yılı 5. ayda sot mahkemesi Van X'ni karızın deri bilen üsümü bulup cemi 550 milyonun köprek pulunu kaytırış doğrusu da hüküm çıkargan.
0: Dilo icra kılış tertipi kırgen bulsun mu aran 6 milyondan artık pul icra kılınkan. Bu ikiz, Van X'nin namıda bir yürüş öy bar turukluk nemişka icra kılış baskıçıgı kelgende öy yokap ketkerlikidin hem heyran bolgan hem açıklangan. Bu ikiz, Tenşar Ayılı Halık Teptiş Mekimizge hak talep işleri icrasını nazaret kılışına ıltımas kılgan. Becergücü teptiş kadimi Dilo arıqbını körüp çıkkan, hem de öy mülük caylaşkan, toksun nahiyası berip nak meydanda tekşürüp, sodalışış arıqbını iliş, öy seti valgıcı ca ikisinin ahvalını dalillaşı arqılıq,

0: Radyo Haberler Merkezi Uyghur Universal Radyosu açlıkını çiçekte monolarını eskertiyor.
1: Tamak ni ilmi buyurup sağlam ozuklanaylı. Tamak ni pakız yap eşip kalgan bolsa elav alaylı.
0: İksatçıl ve ticeşlik bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni üstünü evce aldırıp söz hareketimizde ülgü olaylı.
1: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhçam partiyemizi. Tamak ısrap kılmaslık mı? Emlimiz, özümüzdüm, emlimiz, özümüzdüm.

0: ئىچىدە جاۋلى كۆپ قېتىم بەلگىلىمىگە خىلاپ ھالدا خۇسۇسىي كارخانا ئىگىلىرى سوۋغا قىلغان سوۋغاتلىق بۇيۇم سوۋغاتلىق پۇلنى ئالغان. كۆپ قېتىم بەلگىلىمىگە خىلاپ ھالدا باشقۇرۇش ۋە مۇلازىمەت ئوبيېكتى ئورۇنلاشتۇرغان زىياپەتلەرنى قوبۇل قىلغان ھەم ئالىي دەرىجىلىك ئاق ھاراق ئىچكەن. Hükümet işi bilen komandir hukuka çıkış fırsatından faydalanıp öz ihtiyarıca seferini özgertip Xiqa şehrine aylanıp sayahat kılgan hem yatak, katnaş katarlık harajetlerini hükümet puluğa atçot kıldırgan. Cavliyede yine intizamga, kanunla iğir kılaplık kılıçtak başka meseleler saklanan bulup partiyadan kovlandı, hizmetten haydeldi. Cinayetki çetiştik meseleleri teptiş organlarının kanun boyunca tekşürüp ayıplışıgı kanun boyunca tekşürüp ayıplışıgı ötküzüp verildi.
1: Xotan vilayeti Qaraqaş nahiyeti

Açık Radyo anlıkçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansının kanun sözge hemrah programımız bu canlı çişbeydim. Tehmi köp mezbullani, sılır şötin terminalini çürüp anlısanlar boludu. Yaktırıp anlı

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga zich uyuşup, Jongochi zamanı yolaştırış arkalı kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerine umumyüzlük algı sılcı taylı. Jonghua milleti bir aile kişilerden bulup, Jongo arzusunu bir niyette ortak işka şuraylı.
0: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolga koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ixtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke türtki balaylı.
2: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık yerliliği bilen küzlük yığım arsadaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.

0: kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniliğini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyli. Kanunsuz yavayı hayvanlar sözünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyli.
1: İki dostlar, bexatarlık selkarmanla, bexatarlık sabahlarını əsli çın saklanla.
2: Öyde yalğız kalğanda işini takap olduranla, natunuş kişilerle işenmanla.
1: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, çüşüp getiş havifi bak.
2: Torğu bexatar çıkıp, şahsi tınlarını yakşı saklanla.
1: Balıların bexatarlıkını qoldap, hem bir yerde ulağı gəmxorluk kılaylı.

0: Hürmet Radio Anoş Dostlar, Üzülmez Küyler programımız bugün mü öz vaxtı dozor onlağı sunuldu. Biz mən mikrofon aldı da sizler için hizmetli bol vatqalıqımızdan naitim xursamız. Mən riyasetçi dostu onlağı Abdüvəli Mütəllim.
1: Üzülmez Küyler programımızdan aziz anlıq ucuları çüçük onlağı xayirlik bulsun. Mən riyasetçi dostu onlağı Raziyyat Ömer.

0: Ot apıtıdın müdafiyeniş yanımızını östürüp, aile elektrik saymalarını doğru işletmeli. Öydün çıkanda su, gazını etip, toktan ayrı vetişke tegişlik üskünelerini toktan ayrı vetişmeli.
1: Tez yollanmanızı işinizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi, imza koyup eriyorum. Alimen.
2: Kaşlayman.
1: Alimen.
2: Kaşlayman. Alimen.
1: Kaşlayman.
2: Alimen.
1: Kaşlayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdik. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
3: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap, 10 milyard yaltırak halta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını payda kılıyor. Sizinle ulan ne gidiyor da kanka? Kolaylık mulazmetinin behriliş bilen bile muhit asraşkı mı köprek kim olmalı koyun.
0: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiya ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
4: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Baturan'ı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halk turmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim fendi kızgın söyüp, ilim fendi hürmet kılaylı.
0: Medeniyet güllense, devlet güllenudu. Medeniyet güçlük bolsa, millet güçlük boludu. Medeniyet işencini çıngıtıp, ucuk, sığdırışcan buluşka emel kılıp, doğru yolda menip, yenilik yaratışta çıngdıraylı.
4: Orman ve otlak, yer şarının öpküsü. Kişilerin dikkat kımaylı yakan otu, yer şarı ekologiyasını afet karakterlik bayran kılıp etişi mümkün. Orman ve otlakta, otun müdafiyelinişte hem adamın mesuliyeti var. Yer şarının öpküsünü koğdap, birlikte güzel yurt makan berpa kılaylı.
0: Devlet kayıpsızlıkını koğdaşta, hem adamın mesuliyeti var. Devlet kayıpsızlıkını koğdaşını hem adam kılalaydı. Devlet kayıpsızlıkı, devletini emin tapkızıştaki muhim ultaş. Devlet xavfsizlikini qoğdaşda cazmen cemiyetinin inaklığı ve muqimliğini qoğdaş gerek. Gerek. Islah qilish, yenilik yaratish, japağı çıdap küreş qilish isteyledi çıng durup, partiyanın baştan ahır, devirinin aldıdı menişiğe haqiqi kapaletlik kılaylı.

0: umumyüzlük halk seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyini. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyli.
2: İki dostlar, bir hatarlık selparmanla, bir hatarlık savaşlarını əsli çın saklanla.
3: Öyde yalğız kalğanda işini takap oldurunla, nadunuş kişilerine işenmanla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş kavupu bak.
3: Torg'u bir hatar çıkıp, şahsi itinlerini yakışı saklanla.
2: Balıların bir hatarlığını kovdap, hem bir yerde ulağı gəmkorluk kılaylı.
0: Kumul Radyo Televiziya İstansısının Xanzotili Universal Radyosu ve Katnaş Edebiyat Sennet Radyosu'nun anlatılış vaxtını tanışak doğrusudaki uxturuş. Radyo anlıqçı dostlar, tanışak doğrusudaki uxturuş. Radyo anlıqçı dostlar, Devlet Radyo Televiziya Baş İdarısının Radyo Televiziya Baylıqını Biriktiriş ve İstansını İxcam Başqırışqı Dair Hüccetlerinin ruhini pahalı alıqı silcetiş. Hem de Abdunum Rayonluq Radyo Televiziya Hizmeti Yığınıda Otturgu Koyulgan İxcamlaş tüccüplep başkuruşunu gevdelendirip, baylıqını biriktiriş, kurulmanı tənşeş, orulaştırışını əlalaştırıp, kanal çastotisini tərəqi kıldırışı, türkü buluşu alaqıdır hizmet tələtlerini ızçıllaştırış, əməliyiləştiriş üçün Qumul Şəhərlik Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü və Abdunum Rayonluq Radyo Televiziya İdarısının təsliqləb koşuluşu sunuş arqılıq Qumul Radyo Televiziya İstansının Xanzotili Universal Radyo Çastotisi FM 103.5 MHz. Katnaş Edebiyat Sennet Radyo Çastotisi FM

0: 98.1 MHz'den ibaret iki частотының аңнатылыш вақты 2026 yılı 5. ayının 19. günü Seyşenbi günüden başlayıp her günü seher saat 7'den ertesi saat 2 geçip olgan anlatış her günü seher saat 7'den şu günü saat 24 geçip olgan vakitki tengşeldi. Şu münasebet bilen alahide uhturuş kılındı. Kumul şehirlik Yugurma Taratku Merkezi 2026 yılı 4. ayının 23. günü.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil.

0: Hürmetli radyo anonç dostlar, anlavatkılanlar komolu radyo televiziya stansı Uyghurçu Universal Radyosu'dan bir vasıta anıltılvatkan Üzülmez Köyle programı sevasıta anıltılvatkan Üzülmez Köyle programı sevasıta anıltılvatkan Kiyinki mahirlerimizden teyalıqları bitip kaldı bu deymene. Odas mahirlerini devamlı sahneye təklif edeyli.
1: Buldumuş dostumuz ne biz tanıştırmak için.
0: Oy ya.
1: Salam riyasetçiler, radyo aldırı kitan şermeller, çüştük aramanlar güzel olsun. Ben non bazarı içirayında Nova Gül eğitip emekçi boğanın akşam seni əsləymən, neydi?
0: Bulduk, yeni tanışaylı ya.

0: rahmat mana havoxonachimiz seni aslayman nomli bu naqshin muzikali qilib urilab bergan bo'ldi ya. Rahmat naqshingizga. Naqshni oldirsak bu sharliq paket tiqib biz qo'yilmayotdi deb qoptuq. Naqshlarni unga va vaqtimizni mushtatlay diqqat qilaylik do'stlar. Oldibek uzoq quruq bo'lib qolsa biz tiqib naqsh qo'yilmayotdi deb o'ylab qoldikamiz. Xo'sh unda bo'lsa 6 nomerdagi mahirimiz bilan tanishamiz do'stlar.
1: Salam riyasetçiler, salam radyo anlıqçı dostlar. Ben Ara Türknayı, Türkül Pazarı'dan izleyicim Turşat. Ben de bazı yazık kırındaşlarına tuşluk huzuru eğitip emekçi boğulan nakşım. Er yanmasın.
0: Oldu, kendi yolda aslında nakşın başlangı anlaylı ya.

0: rahmat mana zo'r gulachimiz Bahorim nomli bu naqshini muzikala qilib o'rinlab bergan bo'ldi. Rahmat naqshingizga davomli yangi naqshlaringizni sunib turing, yangi naqshlarni anglab turaylik. Xo'sh, unda bo'lsa 8-chi nomordagi mahirimiz uni navbat kelibdi. Qani o'zini tanishtirvasizmi?
1: Bo'ldi. Salam riyasetçiler, bulbullar, radyo aldı deyitin şarmen dostlar, hemenizlerinin düşlük aran vakti hayırlı olsun, menden hemenizler salam. Men Boğaz Diyarı'dan Ayşem Abdul, köpçülükten zor olsun, mahçı bakan nakşam, bulbulum.
0: Hoş geldiniz, kaynağı anlayın ondan size.

0: Айшем Гүлачымыз, бұл бұлымнан лопын ақшыным орылап болды, рахмет нақшыңызға. Болса әмдіма нақшының ке, ұдарыны сәл тездетіп, сәл созылып кетіп қапты, әсілі ағандың.
1: Біз бұл нақшыны
0: созып қойдық. Созылып қапты, шуңа сәл тезірақ, тездетіп. Ашына, өзінің ке ауазының мүсеге түшіп,
1: Doğru.
0: Aş udarınız niyen azraq tezitip urulusunuz texmi özünüz mü rahat urulaysız anlıqçılığa mı ha ma naqşikende depemdi oturdun kirip anlıqan dostlarımız ilk sel ahan sözülüp ketken ki qaysı naqşını etip atdı degen tuyğuda bop qanmısın dedik de samimi təklif fikirlerimizni qəbul qılınlar dostlar onda olsa programımızdan vaqtımı toşub qapdı dostlarımızğa xeyir xoş deyidigan bolduq bugünkü programımızın muhariri Raziyat Ömür
1: Məsul muharir Əhəd Abdurəhim.
0: Nazarətçi Aminə Muhammed.
1: Programı riyasətçiləri Abdüəli Mütəllib bilən Raziyat Ömər.
0: Xeyir xoş dostlar, ətədik proqramımızda görüşəyli.
1: Xeyir xoş, amın bolunla.
0: Xoş.

0: lav çiş arsı demez. Belki açlıkını kadırlaydıgan yürekler. Açlıkını kadırlayıp ısırapçılıkını red kılaylı.
1: Partiyanın şallık nuri kançanını yoruttu. Her millet halkının kalbi partiyaya telpündü.
2: Cungu Komünistik Partiyası yakşı. Sosyalizm yakşı. Islahat eçivetiş yakşı. Uluğ vatanımız yakşı. Milletler ittifaklığı yakşı.
3: Zemin koyaşka bağrını kel aşkanda kar leylisi poreklep içiler. Muhabbet bilen Şincan'ı kucaklığında Adem tabiatının güzelliği geçömeler. Adem bilen tağ deryalar birbirge hemrah. Ademler payansız ormanda kezer. Topraklar koğdar, rendar zeminli. Deryalar berido, kalipki ozok. Egiz tağdaki kölünü uğrap turudu. Bəxt. Sözümran gül çiçekler berer güzel ümitni. Yeşil kelgüsü hemra, kümşren arzuğa. Şamal ve kuyaş, nur berer şehirge. Tabiat soğısının turmuşumuz kırdı, şiirin temge. Tianşan'ın cenubi ve şimalıda. Cemi mevcudat, şer usulga. Güzellikler mücessemlengen, güzel...
2: Jungochi sosializm yo'li sosialistik zamonaviylashtirishni ishqa oshirish xalqqa go'zal turmush yaratishning muqarrar yo'li.

Her millet amasının oluk ve denli, Cunhua milletini, Cunhua medeniyetini, Cunhua Komünistik Partiyesini, Cunhuacı sosyalizmini kalıptın etraf kılıçını üzüksüz küçeyteyli.

0: Tez yollanmanızı işinizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınızı hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi, imza koyup elime ver. Alimen.
1: Kaslayman.
0: Alimen.
1: Kaslayman. Alimen.
0: Kaslayman.
1: Alimen.
0: Kaslayman. Oy, əhlət tağda dövülünüp getirdi bu. Bunun hemisini ben taşırdım mı?
2: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap, 10 milyard yaltıra kalta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını payda kılıdı. Sınınca ulan neye gidiyordu hanım? Kolaylık mulazım ettim behriniş bilen bile muhit asır aşkımı köprek kumul bölüp koyun. Bölüp koyun.
3: Xalqni markaz qilgan taraqqiyot ideyasini chiq turib, har millat ommining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini o'zliksiz oshiraylik.
4: Go'zal Shinjon qurib, vatan orzusini birlikda ishga oshiraylik.

0: Alternatif Radyo Anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 5. ayının 6. günü, çarşamba. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik Radyo Anlıkçılığa ben Sumret Yasin. Bu kıtımkı haberlerimizin asasi mezmuni tövendikçe. May bayırmalık demeliş mezgilede emgekçiler başucu işi cimbiyanın tapşırıqını əsli çın saxlap, iş oranı da çın durup zor kuruluşlarını bütün küçü bilen ilgiri sürdü. Cangu Çin, Xunan Çanşanın Liuyang şəhərdəki Pujansı zavutuda yüzbərgən partlaş vəqəsi nəx meydanıqı berib, ciddi qutquzuş, bir tərəp qılış xizmətəgə yetəkçilik qıldı. Xunan Liuyangdəki Pujansı zavutuda yüzbərgən partlaş vəqəsi də hayat qılğınlarını ızdəş qutquzuş xizməti davamlaşmaqda. Yardarla doktorxanalığa apırılıb qutquzuldu. İran

prosentin köpürenki pütti. Bu yıl 9. ayda toluk pütüp katnaş başlanışı ölçerlenmekte. Pınlu kanalı Guruyi, Guangxi Pınlu kanalı kuruluşu çektik şirketinin baş enjineri Pencen Mundak dedi. Ben bütün liniyadaki 12 mingden artık kuruluşçu bilen bu yıl 9. ayda öz kararlıda katnaş başlaş nişanını közlep, tügün kuruluşunu tengşeş, kolduk toptaş keziş ve yürüşleştiriş kuruluşunu yukur ölçem, yukur süpet, yukur ünüm bilen ilgir sürüp, derya bilen deniz ne, canıp bilen şimalını tutaştırdığan bu oltun su yolu kuruluşuna bir kişilik tövbe koşumen. Мың чақырым ирақлықтыки Жужаң дариясы иғызыда Гуандун, Шанган, Омын чон колтук районы, Шизиян йолы тизгиллеш курулушы, Шизиян чон көркүнүн шарқи мукиммаштыргыч курулушуда май байрамылык демелиш мезгилинде курулуш тамамланды. Шизиян йолы Жужаң дариясы иғызынын ички кыргыгыдыки Гуанжоу шаары менен Дунган шаарын туташтырдыган болуп, Şangan, Juhay, Aumin, Çonköy'den kiyinki yeni bir derecedin taşkırı kuruluş hesaplanıdı. 6000'a yakın işçi kuruluşunun birinci sepede güreş kılmakta. Şiziyan yolu T11 belge tür bölümünün mesulü Cao Chuan'ın mındak dedi. May bayramınık demeliş mezgini de biz kuruluşunun birinci sepede çim turduk. Biz Şiziyan yolu kuruluşunu yukur süpette olgı sılcıtıp, Jujang deryası iğizi katnaş doğrunu mükemmelleştiriş, Çon koltuk rayonu kesip emkarlıkı ve yukur süpetlik terakkiyatı yardım veriş için kuruluş yıllarımızın mensup bir kişilik güç koşumuz. Sosyalizm işleştin kelgen. Yeni devir kreş kılıştın kelgen. 2025 yılı 4. ayda Cumhur Memleketlik Baş İşçiler Uyuşması Kurulganlıkının 100 yıllıkını tebrikleş. Hem de memleketlik, emgek, nemunatçıları ve ilgar hizmetçilerini takdirleş yığını da başucu Xi Jinping. Emgek en şereplik. Emgek en alicanap. Emgek en uluh. Emgek en güzel. Deydiğen ictimai keyfiyat ne zor güç bilen evcaldırıp, emgek ne, bilim ne, iktisaslıklar ne, icadiyet ne hürmetleydiğen

0: ve rayullarga mulazimet kılalaydı. Şenşen tiyanmındak dedi. Hazır bizden adam sıman maşini adımımız ve maşini iştimiz 30 neçi devlet ve rayonga eksport kılındı. Meselen Avrupa'da biz İngiliye, Polşa, İtalya'yı sattık. Bu devletle Türkümlep import kılışını emelge aşırdı. Türkümlep import kılış mesulatının pişiş derecesinin belgelik baskışkı yetkenlikini direk verirdi. Adamsıman maşini adamının boğum grupsi, sürat, astlat kuç, kod tüzgüç katarlık birine çıxıl yadroluk zapçaslarının terkip tapıdı. Boğum grupsi işlep çıkırış iktidarının sıcıl eşşiği egişip, aldın katardaki her kıl zapças karhanılarının işlep çıkırış miktarı mı partlaş karakterlik açtı. Yeni bir sanat maşini adam karhanısı da her 12 minutta bir tane oldu okluk sanat maşini adımı işlep çıkırılıdı.
1: Stansımız haberi. İran İslam İnkılabi Kovulunuş Kısmı Deniz Armiyesi 5. ayının 5. günü bayanat ilan kılıp, Hormuz Boğaz'dan ötmekçi bulgan paraxutla, çokum İran ilan kılgan su yolu boyuca menişe kerek. Eğer bu su yoludun çetnep kese, xatarlık herkese tep karılıdı. Hem de İran'ın kat'i takabül turuşuğu uçuratımında deyildi. Ötken bir gün içinde Amerika Armiyesi xatarlık hem rayon deniz katnışı tertibi ve bir xatarlıkını kalay mukallaştırdığan hareket kullanıp, Hormuz Boğazı dairesindeki deniz katnışının bir xatarlıkı tehdit saldı. Hem de bir kısım soğudu paraxutu, may paraxutu ve belikçi kemelerini ziyanğa uçurattı. Şuna İran İslam İnkılabi Kovulunuş Kısmı Deniz Armiyesi bu yerden ötken paraxutlarga yukarıdaki agahlandırış verdi. İran taratqularının 5. ayının 5. günündeki haberige qarğanda İran bir türlük yeni deniz katnışı başqırış mexanizmini yolğa koyup, Hormuz Boğazıdan ötüdigan paraxutlarni bir tutaş başqırgan. Yeni mexanizmga asasen Hormuz Boğazıdan ötmekçi bolğan barlıq paraxutla hükümetin ilhat elip, yürüş qaydısı ve alaqadar belgilimlerini qobul qıladigan. Amerika Armiyası Ştab Başlıqları Birleşme Kengişinin reisi 5. ayının 5. günü akbarat ilan kılışığını da Amerika Armiyası İran'a kartılığan kent külemlik uruşunu əsliğe keltürüşke her vakit tayyar dedi. Bunun başka Amerika Armiyası Merkezi Komandarlık Ştabi Hormuz Boğazı etrafı da bir xatarlıkını küçeytiş rayonu bekitken bulup, Amerika Armiyası'nın qoğulğuç paraxutu qatarlıqla İran'ın hareketini devamlıq raziyetke kılıvatıdı ve onunla karşı durvatıdı. İsrailiya Dövlət Müdafiə Armiyasının baş ştab başlığı şükürdü, eğer İran vəziyyət keskin kural küçü bilen inkas qaytırış tayarlığını kılıp koydu, dedi. Onun başka İran kurallı kısmı Hatem Enbiya Merkezi baş ştabi 5. ayının 5. günü ilan kılgan bayanatı qarğanda İran yakında Ərəb Birləşmə Xəlifəligiga eş qanda qocum qozğamağan.
0: Stansımız xəbəri. Rusya Çuvaş Cumhuriyetinin baş məmiri 5. ayının 5. günü Ukrayna kurallı kısmı şu günü mezkur cumhuriyetinin merkezi Çiboksari şehirge hazırgıça köleme en çok kuşkutsuz ayrıplan hücumu kozgıdı. Hücumda 2 kişi kaza kıldı, 34 kişi yaralandı dedi. Ukrayna kurallı kısım baştabının kukturuşuğu karganda Ukrayna Devlet Müdafiye Armiyası 5. ayının 4. günüdün 5. günü keçigiçe Çiboksari'deki bir herbi sanayet universal gövdesi zerbe bergen. Rusya Devlet Müdafiye Ministerliğinin 5. ayının 5. günü haber kılışça, Moskova vakti 5. ayının 5. günü saat 9'dan 14'e, Rusya'nın hava müdafiye sistemisi, Rusya'nın köp kısım caylardaki hava boşluğu da, Ukrayna'nın mukim kanatlık 88 uçkutsuz ayrıplanını toskan ve etip düşürgen.
1: Stansımız haberi. Amerika Saudi Ministerliği 5. ayının 5. günü ilan kılgan sallıq məlumatı körüstülüşçe, tavar import təsirde, Amerikanın 3. aydaki tavar ve mülazimət sodasıdaki pasif balanız 60 milyard 300 milyon Amerika dolları yetib, aldınqı aydakidin 2 milyard 500 milyon Amerika dolları aşqan. Eşiş nisbiti təxminən 4.10-4% bolub, o da 2 ay aldınqı aydakidin örüligən. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda xəbərləri anladıq. Xəbərlərimizdən diktorları Abdursul Abdurəyim bilən Sumrət Yasin. Növbətçi muharriri Adil Ablət. Nəzarətçisi Qurban Nəsacabbar.
2: Yer şəhərdə 8 milyard adam var. Başkalarını doğramasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zımnınız giyilin. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Congo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı vatıdı. Congoça zamani vilaştırışta Congoça usul bilen gayret kılıp işleyelim.

Bak üzül kesil bulmağın. Meslen, işi vara kancı. Şiru e işi tacavuzçılık uruşu mezgilide cuncanlıkı östürülüp de kalmasın, belki yana uruş cinayetinin hesap iliniş ve cezalanıştın kutulup kalgan. Tocuğhidiki Katarlık 2. Dünya uruşudaki A derecelik 14 uruş cinayetçisinin ervah tahtısı Yasukuni ibadet hanısıgı koyulgan bulup, ulanın ervahı hazırgıca ekip yürmekte. Bugünkü günde Dajan Dazola'nın intayın 10 yıl takayici sanayi hakimiyetinin sayısı da kaydıdın tırlışıgı ergeşip, Japonya yeni militarizmi en ahırkı evretlatısını yırtıvatıdı.

15% deyici bolgan. Arab birleşme halepeliki OPEC norma mekanizmini buzup taşlap, evzellikidin paydalanıp, uruş vaqtidiki örligen bahağı erişini ümit kılıdı. Emeliyette Arab birleşme halepeliki köp yılladın buyan, Hormuz boğazını ayınıp ötüdüğen türbü yolunu paal kurup, rayon siyasi xavip xatirge tekim yaxşı taqabıl turdi. İhtilap mevcut. Karar çıkırıştın burun OPEC'nin yeni bir yadroluk azası Saudi Arabistan'ı bilen kengeşken kengeşmigelliki üstüde toxtalganda Arab Birleşme Xalifelikinin Energiya Ministri 4. ayının 28. günü muhbirlarga Arab Birleşme Xalifelikinin başka hiç kandak devletke bu meselini oturuğu koymağallıkını, müstakil karar çıkarğallıkını eytti. Emeliyette OPEC'nin mühim azası bolu süpüti bilen Arab Birleşme Xalifeliki OPEC ve OPEC koşulganının alakadar meydanı doğrusu da Saudi Arabistan'ı arası da ıhtılap mevcut. Bulup mu OPEC'nin norma asasıdaki başkuruş usulü öz devletinin ul esleğe kuruluşu ve işlep çıkırışını kengaytışını çekilip koyduğu deb karaydı. Müstakil tavar uçur mülazimet şirketinin analizcisi A.C. Pama Arab Birleşme Xalifelikinin OPEC'ten tuyuksuz çekinip çıkışı kişini hayran kaldırmaydı. Çünkü Arab Birleşme Xalifeliki neft işlep çıkırı siyasetine ızcıl koşulmaydı dedi. Bauchinjang muhbiri mındak dedi. Növetteki vaziyetinin terakkiyatı Arab Birleşme Xalifelikinin öz devletinin neft işlep çıkırışını öz aldığı kontrol kılış iradesinin intayin müstehkem işkellikini ispatladı. O mındak dedi. Yer şarı energiya tipini özgertiş, üzlüksüz ilgiri sürülüvatkan arıq görünüş aslıda Arab Birleşme Xalifeliki ızcıl iqtisatının köp mənbəlişini ilgiri sürüp, yer şarı katma energiya ihtiyacı acizleşiştin burun, teximi köp neftini setip, nəq bulğa aylandırışını ümit kılıdı. OPEC'ten çekinip çıkış ve OPEC koşulğan Arab Birleşme Xalifelikini mesulat normasının bösüp ötüp, en çok paydını işkaşırıp, devlet içi iqtisadının tipini özgertişini meblağ bilen teminleydi. Kandak təsir peyda kılıdı. Halkıra rayon siyasi mütexessisleri umumüzdük mündak dəb qardı. Arab Birleşme Xalifelikinin boqetin OPEC ve OPEC koşulğandın çekinip çıkıdıqallıqını cakarlışı, özünün iqtisadi mənpəyatını oylaşış ve uzaktan buyan OPEC'ki bolgan narazılıkını hesap kalmağanda, yani növetteki uruş xavipi ve rayon siyasi xavipsizlik endizisi bilen ziş münasibetli. Bauchinjang munulanı bildirdi. Otur şarık uruşu da Arab Birleşme Xalifeliki İran'ın 3 iliş xarakterlik ucumu da en iğir ziyan tarttı. Lekin Paris koltuğu Arab Elleri Hemkarlık Komitetinin inkas kaytırış usulü Arab Birleşme Xalifelikini ümitsizlendirdi. Bu mu Arab Birleşme Xalifelikinin bu kararını çıkırışıdaki muhim amil? Energiya Təhlil Aparatı Restat'nın analizcisi Xolix Leon munulanı bildirdi. Arab Birleşme Xalifelikinin OPEC'ten çekinip çıkışı bir meydan zor bazar ve rayon siyasisi cihetteki özgürüş bulup, Arab Birleşme Xalifelikinin en-envi rayon itibaktışı Saudi Arabistan'ı bilen bolgan ağırlıkını yıraklaştırgallıkıdın direk berudu. Uzundun buyan Amerika asaslık neft işlep çıkarguçı devletlerinin mesulat miktarını aşırışını ümit kılıp geldi. Hem de köpetin OPEC ve OPEC koşulganının işlep çıkırış norma mekanizmini tenkit kıldı. Tahlillerde görüstülüşçe Arab Birleşme Xalifeliki xalqara energiya bahası örülüyotgan paytda OPEC ve OPEC koşulgandan çekinip çıkışını tanlap, strategiya cihette Saudi Arabistan'ı başçılıkıdaki neft işlep çıkarguçı devletler

0: iqtidori bor. Bu OPEC'ning xalqaro energiya bozoridagi o'rnini zo'r darajada ojizlashtirdi dedi. Bundan ilgari Qatar bilan Angolaning OPEC'dan chekinib chiqishining ta'siri Arab Birlashma Xalifaligining chekinib chiqishining ta'siriga yetmaydi. Kaspiy zotlami OPEC'ning yer sharini neft bilan ta'minlashni moslashtirishi kamchil bo'lsa, xalqaro neft bozoridagi davolg'ushning teximi keskinlashishidan ansiraydi. Hurmatli radio anguchilar, yuqorida dunyoga nazar programmamiz bo'yicha anglatishdik. Bugungi programmamizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurim. Navbatchi muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Qurbon Sajjabbar.
1: Qalındiki işkili kodunu sahili sekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne. Təşürüp ölçeş uçuri qatarlarını kör aleyimiz. Hatırcam situ alayimiz.
2: Qormuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq, sağlam ozuqlu alayimiz.
3: Sağlam yok, ayıqımızda.
1: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılıq. Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korkmayımız. Əxlətlərini türgə ayırsaq, baylıqdan təkrar paydını alayımız.
3: Denizlərini içib, hava anlaşdırıb dursaq, öyünün havası saplışıb, mikrobla yox aydı. Sağlamlıq hər vaqt yenimizdə.
1: Piyadilə yolu köpüyüb, yeşillik pürkəngən məlimizdən moyiddi barğansırı yaxşı bulmaqda.
3: Sağlam cüngü birlikdə açışımız bu muhtaj.
4: Mən bir tamçı su.
5: Mən mə bir tamçı su.
4: Мен сүп-сүзік еріқтін кәлдім.
5: Мен қақы су амбірдін кәлдім.
4: Күлікті күрлемі соғырым ән?
5: Жүмекні чын әтмәпті. Мен әңрәз жолығы еқіп кәттім.
4: Мен чоң дәриян ағы құйылып, бейпайан етізланы соғардым.
5: Басқыны су дәриягы қойып берілді. Мен сезіп кеткен қап-қары сияқ көкшап қалдым.
6: Су байлықыны қадырмайды. Әр бір тамшы су өз орнын тапсын.

Kıdırlı Tuzan'la Batkın'la sen az sahnin si programı si programı zahir millet halkının nadır nakşı müzikleri huzuruna da buldu. Emli yaşlı küyü namlık nakşını huzuruna sunumuz.

Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın sanat sahnesi programımızı bu için antış verdik. Programımızı Emil Deryası namlı nakış planı akırlaştırmamız. Emlak, bakt, ahmet, selametlik er bulsun.

Hürmet Radyo Anlıkçılar, Uçur Közdeki programımızın yaktırıp anışınlarını parçalımız. Ben Riyasetçi Ahad Abdurrahim. Kaderlik dostlar, Uçur Közdeki programımız her düşenme günüden cümle günü geçe. Çüştün burun Beijing vakti saat 11 yerimden, Beijing vakti saat 12 geçe, yarım saat bir vasıta çüştün ki, Beijing vakti saat 4 yerimden, Beijing vakti saat 5 geçe, yarım saat tekrar anlatıladım. Dostlarımızdan kızaklı yenilik telefonlarımız 223-7100, 223-7100 arkalık seti seti veriş, icarigi beriş, icarigi eriş. Ders gerek deyip olan, yutturup koygan ciddi uçurlarla bizden temin etişini şundakla bu uçurlardan ünümlük paylanışını kızım.

Tianshan Garbiyoli Bajdars Aylikler Korosu'da 2. kabettiki 90 kvadrat metrelik uyu setilodu. Alakalı iş telefonu 135 79 66 16 90.

Çokaytır yol yaksıda 150 kvadrat metre etrafındaki iskelet icarı gibi verildi. Alakalı telefonu 138 99 35 75 54.

Tört köç, sot köçüde, ast üstte, tört yığızlık dükkan, tört tümen yüengi icarı verildi. Alakalı iş telefonu 159-99-33-78-59.

Kötkoça Toprak Mahallesi'de 5. kavattaki 87 kvadrat metrelik bezelgen öy setilidi. Alakalı iş telefonu 139-99-68-15-80 135-65-70-19-40.

Yüzyıl Kongçun Oltırak Rayonu 3. kabat 83 kvadrat metrelik ve icarı gibi yer aldı. Ola kılıç telefonu 182-0904-96-96 133-1902-04-02.

Yanaltık mahallesi 2. rayonda 3. kavetteki 70 kvadrat metrelik esrahalar tolup ve icarege verildi. Onunla başka memur mehkime aylıkla korusu da 4. kavetteki 70 kvadrat metrelik ve icarege verildi. Alakalı iş telefonu

Qadirli dostlar, uçur gözlüki programımızda davamlaştırmaqdamız. Bizim qızıq liniyelik telefonlarımız 223 7100 223 7113. Birinci otur mektep kendiki hanım 18. kavitte 119 kvadrat metrelik bir ciddi setli de alakalış telefonu 182 99 91 82 52.

Ömür yol Guaminhuayan Ultraq rayonunda 4-ci qavat 102 kvadrat metrlik zinnatlangan yer asti uyi bar uyning har kvadrati 4700 yuan.

Yaka məhəlisi İşkinci rayonda 50 kvadrat metrlik dükkan ciddi setildi, bazı 100 tıran gelişildi. Alaqılış telefonu 189-99-25-09-77.

Şanghay köçüsüde 146 kvadrat metr kezadigan yeng öy setiladı. Ala kılıç telefonu 153 49 92 20 92.

Şinfuçun ten Oltıraq rayonunda 17-ci qavatdagi 117 kvadrat metrlik yeni uy setildi. Alaqa qilish telefoni 133 1902 7059.

Yaqa mahallesi 1-ci Oltıraq rayonunda yerleşkan 4-ci qavatdaki 90 kvadrat metrlik isil bezelgen öy setilidi. Bahası 100 tirani kelişilidi. Alaqilish telefonu 139 99 44 85 76.

Yanaklık mahallesi İşkinci rayonda 3. kavetteki 70 kvadratmetrelik ev satıldı. Adapliş telefonu 152 76 90 84 31.

0: İstanbul Radyo Televiziya İstansısının Xanzu Tili Universal Radyosu ve Qatnaş Edebiyat Sənət Radyosunun anlatılış vaxtını tanışış doğrusu radyo anlayıcı dostlar. Devlet Radyo Televiziya Baş İdarısının Radyo Televiziya Baylıqını Biriktiriş ve İstansını İxcam Başqırışqı Dair Hüccetlerinin ruhini pahalı alıqı silcetiş. Hem de Abdunum Rayonluq Radyo Televiziya Xizmeti Yığınıda Otturuğu Koyulgan İxcamlaş Tücüplə Başqırışını Gəvdilendirip Baylıqını Biriktiriş, Kurulmını Tanışış, Orunlaştırışını əlalaştırıp, kanal kastotisini tərəqi kıldırışqı, türkü buluşqı alaqıdır hizmet tələtlerini izçillaştırış, əməliyiləştiriş üçün Qumuz Şəhərlik Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü və Abdunum Rayonluq Radyo Televiziya İdarısının təsdiqləb qoşuluşu sunuş arqılıq Qumul Radyo Televiziya İstansının Xənzotili Universal Radyo Kastotisi FM 103.5 MHz. Qatnaş Ədəbiyyə Sənət Radyo Kastotisi FM 98.1 MHz'dan ibaret iki kastotunun anlatılış vakti 2026 yılı 5. ayının 19. günü Seyşenbi gününden başlayıp her günü seher saat 7'den ertesi saat 2 geçip olgan anlatış her günü seher saat 7'den şu günü saat 24 geçip olgan vakti tanışıldı. Şu münasebet bilen alahiri uhturuş kılındı. Qumul Şehirlik Yugurma Tarapku Merkezi 2026 yılı 4. ayının 23. günü.
1: Jonghua milleti ortak gövdesi engine müstehkemlep, milletlerinin ortak ittifaklaşıp küreş kılışı, ortak güllenişi, ortak terakki kılışını ilgir

0: Beyme. Aldımdık adaş ne madak mamaydı kanda. Ey, yol yine tosuldu bana.
1: Her günü okşayış bulmağın sınaklığa duş gelirsiniz. Abdumobil heydigende aldırak sallı kımman, çeçilman.
0: Işık geç kılgan buldum de. Abla, kızıl çırak yandıgan buldu. Oye tezirak edip kütüpek et deyince.
1: Her dakikada her hıltallaşkı duş gelirsiniz. Abdumobil heydigende hıltallaşkı duş gelirsiniz. Abdumobil heydigende talihsin kilav için Abdumobil'in bir hatar heydeşini tanılan.
0: Bir hatarlık emi turguzup, vaxtlik turmuşunun işkini açaydı.
2: Asasi kanun rohini cari kıldırıp, asasi kanunun nopozunu tikleyli.
3: Kanunsuz meblağ toplaştığın yırak durup, yokur ösümlü karzının azdırıştığın saklınaydı.
4: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimge iliş, burç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bireyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işe aşırıp, güzel yanı durmuştan ortak beharlı neydi?

Kadirlik dostlar, uçurk özlükü programımızda devamlaştırıp attığınız bizden Kazaklı'nın iyilik telefonlarımız 223-7100-223-7113. Tövende bugünkü Kazaklı'nın iyilik telefonlarımız gelgen uçurlarını anlatımız. Yakın ahalisinde 2. kavetteki 97 kvadrat metrelik bezelgen öyü setiladı. Alakalı iş telefonu 182-99-33-56-80.

0: Beijing vaqti soat 17.
1: Shu kuni biz uchun unutilg'isiz kun bo'ldi. Biz baş götürdük. Beş yıldızlı kızıl bayrak köktü lepildi. Bence
2: Türkiye'de
1: bir yeni devir hemimiz bu küçükünü kenara açtı. Şu kündün itibaren bizden gülençkimiz vücut gelgeçke, biz teşvişlenmeydiğen bulduk.
3: Zong yi bi sheng. He ping bi sheng. Renmin bi sheng.
1: Şu günü bizden fakirlik şuarımız kendimin koyundu yağırdı. Jongu Komünistik Partiyası əsli məqsədini unutmay, arzuyumuz üçün alğı basınız.
4: Sosialistik yadroluq qəmbət qarşını yetildiriş və əməldi körüstüş gül cəmiyyətlə ortaq məsuliyyəti.

0: Rengar Çeşmele.
1: Rengar Çeşmele.
0: Emde anlaydığınınla edebiyat sanat tipindeki Rengar Çeşmele programımızı.

Kataklarga qaytib to'g'ola, tog' keyiniga o'ldirdi quyosh. Qaytib tushdi hamda podala, lashkarlikdan qaytmadi erim, sevinishdan o'rtandi qalbim. Quyosh osta-osta tog' keyiniga mo'kindi. Kent osmonida qo'yoq tutak ko'tarilib, atrofni mezilik tomoq yedi qoplagan edi. Kent peshida o'ynayotgan bolalarning kulgi sadolari besiqib, faqat makonsiz bang-bosh shamollar echirqagandek her yanga uçmaqda idi. Keşlik tamak vaxtı boldi. Anam sen törülüp digidek, oru örülüp durgan tamaklarını üstelge elip çıkıp, rətlik dizdi. Ve tolu sörtüp, parqırap ketken pakar orunduğunu elip gelip, çapınının yeni bilen sörtüp etip, elip gelip, çapınının yeni bilen sörtüp etip, bir güllük kaca ve bir cüp çökini elip, kaçığı tamak usup, bir güllük istakangı yerim istakan çay koydu. Şunun bilen çoğun bir işini tamamlayan dek bizni üstelini çöğürdüp oturuşku buyurdu. Lekin hazırlı kilidigan tıkkınını saklavatkan dek yılgı pakar orunduğunu boş kaldırdı. Bizden bundak menzerini körüp kilivatkanımızga uzak yıllar boldu. Tamak vakti da anam köngül koyup tayarlıgan o orun daimli boş durattı. Anam bosa saklavatkan mekmini keş kılıp korumuna tükep getirdigan dek yılgı güllük çinige pat pat bir iki çok korumu selip koyattı. Biz tamaklan yap pukadın çıkıp oturgandımı ilki orun yenili boş durattı. Bu vakitte anam bu orunduğunu yığıştırgaş öz özüge gep kılıp getirdi. Lekin nemi davat kalıqını belgeli bulmaydı. Biz o orunun mengü boş durduğunu bilettik. Çünkü bu orunun ilgisi boğandı adamdan bizden ayrılganıga netçe 10 yıl boğan idi. Bizden yurttaki kişilerde mundaq bir adet sakınıp kalan bulup yakın adımı tügep getken ailede keşlik tamak yegen vakitte tamak üstelde şu adam üçün bir stakan, bir çine, bir cüp çok tayarlanıp ailedikilerde o adam her vakit yanında turgandak tuyğu bir yaratdı. Kiyinki küllerde bu çoka çinile asta asta tör öydeki teziye tahtısının yanına götkülüp bu adam eslimi içindeki ecdatlığa ailenlattı. Lekin bizden ailede dadamın oranını anam 13 yıl saklap geldi. Çine, çoka, istakala tızılıp boğanda biz hoda dadam kaytıp gegendek tuyğudu bulattık. Aynı yılları kün oturganda dadam kalılan haydap kaytıp geletti. Biz dadamdan aldığı yürüp yürüp, mürüsüdeki sapanını talışıp, varan çorun kılışıp getettik. Bu vakitte anam derhal aşkhaneden beşini çıkırıp bizge. Dadanla etizden emdil kaytıp geldi, bek yerip getti, onu aram ağlı koyunla. Dep var kıraytti. Biz yenalı dadamını uğru verip, çorqlaşqınımızca aşxanığa kirettik. Bu vaqtda aşxanadaki tamaq üstelige oru örlap durgan tamaqlar tizilip bolatdi. Onam aldırap tiyinap, çoka, çinilerini elip kiletdi. Dadam tabiyla anamnın yenidigi orunda oltırat.

keşlik damak, bara bara menden yıraklaşıp, hatta aralıkta bir mezgel turmuşumdan gayip bop gitti. Yaşlık cesaretim urgup durgan vakitlada, özüm yalgoz cihandarçılık kılış üçün şehirge geldim. Kat götürüp durgan igiz binala, çaknap durgan rengaren çırakla, o yılda menip durgan abdumobilla, menin kaynak esiyatımını urgutti. Özüm yalgoz, hiç nesige tatışmay, erken azadi yaşaşka başladım. İdariden bana nurgun vazip taksım kılıp berilgeçke pat pat nöbet koşup işlettim. Küllerim nahayta aldıraş ötetti. Bazda tamak yeşkimi vakit çıkaranmay kalattım. Şuna yançukumga dayan bol kisiyle olattım. Korsukum açsa bol kiden yap bir neçe stakan su içi olattım. Bir vaxt tamakam manım uşundak eplep seplep el bulattı. Dayım nöbet koşup işlettim. İşten çükenden kiyen aldıraş di. İşten çükenden kiyen aldırap dinep öyge kaytattım. Ve bina asıdaki küçük aşkanığı kirepla tamak yedim. Keşik tamakımın işi şunun bilen hel bulattı. Öyge kaytıp girip, yüz göz, put kollarımını yuyup bulup, safada ya ki karvatta huzurunu teluzor kögeş uykuğu getettim. Tan yoruşu bilenle gözümle içip, yine aldıraş bulup getettim.

ihtiyalı zor körettim. Aşkanı körün işkili yasap koyulgan dek, hem yerde teyar çöp halterleri çeçilip yatattı. Döşe, kökürüp, kınırak tatlışıp, tamak itidgan cayğı okşamayı kalan idi. Lekin ben özümde nahayda erkin his kılattım. Dostumdan tolgan günü de jigen tamak bana öyümüzdeki keşik tamakını əsiltip koydu. Bir yatak, bir aşkanılık öyde bir neç yaşla özümüz kol silip tamak etişine karar kıldık. Şunun bilen köktat, tohu, ördek, belik köş katırlıklarını seti bilip geldik. Ondan köktatlarını yiyip kazanı esip nahayda aldıraş bop gettik. Gerçi aşkanı küçük bosumu, lekin hemmin az toluk bulup pakiz döşe, yaltırap durgan kanırak, may, toz, Canyo, açık su, kazan komoş, kaç kuşula, tamak işgavığa rətlik tızılgan idi. Bəzi xoruşlarını mən anlapma bakmağan idim. Zeytun meyi, küncüt meyi, tetit qo harqı qatarlıqla o yerde rətlik tızılgan bulup, mana bu aşqana xuddi restoran aşqansı dək tuyulup getdi. Bir kız, özü bir qollu qorum qoruş üçün yanlarını türüp, pertuğunu taqab, nahayt qızgınlık bilen işgi girişip getdi. Tarak, torak, baş buş avazlardan o kızdan tamak etişki usta işkerlik çıkıp durattı. Uzun ötmeyle tarkılışkı başladı. Hemimiz şölgeyimizini yutup, takat kılıp oltırattık. Şunda, ben kudu burunki vakitlağa kayıtkan dek hoşallık çömgen idim. Köz aldımda küçük vaktimdeki bir aile kişileri belli keşlik tamak yiyen körünüşle asta asta namayen buluşkı başladı. Bezile, yürek adem, Bezle, yürek, adam bedenindeki en yumuşak, evrişim azadeydiyken. Emliyette, aç kazanmışındak. Sıkkını bir yurtum şorpa, bir koşuk tamak, kursak kirse, aç kazan illep, adamdan ruhi urgup, bir deli şehrin eslimle koynağı gariq boludu. Keyin, ilk korum korgan kız, benim ayalım boldi. Ayalım aşkanını nahayt retlik, pakis tutattı. Aşkanı saymaları onamın gidin köpüydü. Meslen, Mikro dolgulu koçak, kaskan, pırçak eziş üskünesi, yani bir korum tizimdeki depteriye digendek. Ayalım başlangıç mektep okutkuçısı bulup, mektep bilen öyümüzden ağırlıkı, hili yırak boğaşka üçlü öyge kaytanmaydı. Ayalım yatakta yetip okuyduğun okuyuculağı mesul bulup, mektep şehir bilen yazı tutaşkan orundu boğaşka, mektep yetip okuyduğun balıla bir kadar köp bulup, ula okutkuçının inçkilik bilen haber ilişiği muhtaç idi. Kızlarım mı, özleri mektepki barattı. Ertigerlik ve çüştük tamakını özleri okuatkan mektep aşkansı diye etti. Şuna çüştü öyde adam bombağaşka, aşkanı çöl bombağaşka, aşkanı çöl iştahıyım tatmay, azırak çöp selip yap, korusukumla toyu uzattım. Aşkanı öydeki kızgın keypiyat, saat 6'dan kiyin başlattı. Ayalım işten çüp aydıp gegende, aşkanı öyden kazan kumuşlanan, kınırakların avazı anlınışkı başlap, ayalım aldıraş pop getirdi. Ben korum koruşunu bilmeydim. Şuna köktat yiyoş, pırçak ahlaş katırlık işlağı yardımış ettim. Pırçak 6. ayda pişirdiğen kök pırçak idi. Kök pırçak, serik pırçak okşamaydı. Serik pırçak pişkandan kiyen, aptaptı kurutulup, bir ursula içindeki pırçak özlükeden acırap çıkarttı. Kök pırçak tek toluk pişmasta postu çaplışıp durattı. Şuna bir dal bir daldan ahlaşkı doğru kiletti. Kök pırçak yumuşak, tatlık bulup, onunla uşak doğralan göç arlaştırılsa, nahaydı temlik korum bolattı. Öydikler hemimiz bu korumağı bək amraq idik. Pırçak ahlıqan vaqtta iki kızımı yardımlış etdi. İki eylən beşini bir yerge əkil velib, qoğlaşmağın qolları bilən kök pırçakına alqınıqa pırçakla daim qol edin. Qoğlaşmağın qolları bilən kök pırçakına ağını da pırçakla daim qol edin seyirilib şüb get etdi. Bəzi vaqtlarda paranlışıb aqlağaşqa diqti çeçilib getib, kök pırçak bilən postunu arılaşdırıb qoyub, pırçakını əxlətki taşlab, Posti taksidi qilib, hammamiz kulishib ketdik. Har qatam mamlakat xabarlari va xalqaro xabarlar boshlanganda, tamoq ustimizda odamlar mashg'ul qiladigan tamoqning mezilik edi tarqaladi. Bir oila kishilari xoshal qoram holda billa o'tirib tamoq yegash paranglashatdik. Ikki qizim, xuddi qush bolalaridek to'xtamay vichirlab, maktabida yuz bergan yangiliklarni so'zlaydi. Biz jimjit o'tirib ularning gapini anglaydik. Ve ulağa qarab külümsirginimizce meslekimiz kelip getirdi. Biz adetli balalağı bəki qatıq muamili qınmaydıq. Bile tamak yiyende, piyade seyli qığan vaqtlarda ula bilen adem buluş, işkiliş qaydaları doğrusu da ixtiyari paranlaşatdıq. Balala gebini çoğlanın əstaydıl anlaşıqı muhtaş. Biz bəzi vaqtlarda daim özümüzünü əqillik çağlap, balala teki küçük,
qığan gəpləri gödəkləcə, anlısaqma, anlımısaqma buludu o dəb qarayımız. Əgər biz olanın məvcud tıqığı səl qarısaq, olamın bizgi etibarısız qarab, biz bilən pikir almaşdırışını qalamaydı. Bizdən əstahidilliqimizdən, kiçik qızım hətta partı dişinin daim məktəbkə uşaq çüşək yeməkliklərini elib kilidqallıqdək məqbiyyətlikini mə etib bəgən. Partı dişi yeməklik bilən qızımın ağızı tuvaq... Parti dişi yeməklik bilən qızımın ağızını tuvaqlab qoyğaşqa, kiçik qızım bunu aşkarlab qoysa, bunundan kiyin uşaq çüşək yeməklikinin yoxluqı... Bunundan kiyin uşaq çüşək yeməklikinin yoxbop qilişidən ənsirəb,

Kızımın tatlı avazı ben üçün bugün keşteki en yakışı tamak bağlı. Mekmanhane binası topçan konmağın yol. Parkıra kaçıkçıla, mezelik tamakla, kudu porekleb içilgan gülgü okşaş mekmallarını özgü celip kılattı. Mekmallar hayacallanıp çökünü kuludun çürmeydi. Ben açık yiyemmektim. Tatlıktan bizar idim. Küçüm el yisem, gönlüm eliş attı. Öğütki tamak künüp kalaşkımı bu yerde bek kusurçu bop gettim. Köpçelik bilen belli tamak yiyende onundan bunundan mundaklı elip yap uyattım. Andan azırak arak içip aşkazdım ne? Mesuş kılıp koruzkımını toyguzgan bulattım. Kaman durup gidike vakitlerimde daim koruzkımı aşıyordum. Yigim kiletti, leken yiyemmektim. Aşkazdım hudde, kiyimini çokum öyge elip getip yiyip kiyse andan rahat buladığına okşaş, eğir derecede bekiniş keselige girip dar boğanda kılattı. Kaman durup giden kaydıp gelip, işikten kirepli ayalımga bana tamak da yarılıp berişine ettim. Ayalım külüp durup, İsil tamaklarını yapma korusunuz aç kaldım ha? Dedi. Siz Erlan'ın kalbini kutuş için, alı bilen Erlan'ın aç kaldığını kutuş gerek diyen kaydını bek çonkuru tatkıkan bozunuz gerek. Bek akıllık cuma siz. Dedim ben kaydırıpla. Keşik tamakını intayın könüllü hiduk. Bahar peslide, ben daim yurtkı kaydıp bir vaxt keşik gül tamakı yeğittim. Yengem bizden şehirde durup maylık tamakladın bizar bop ketkinimizini bilgeşke, kaydıp kilidik halkımızını bilgen haman bambuk sivitini götürüp kent beşitki köktatlıkı karap mağattı. Ve bir sivet çeçekseyi elip gelip bizgi yeniç tamak yetip yerettı. İllik bahar şamili meyin urup durgan küllerde köktatla bespest siyerek ahranladı gül içip esel herleri kepinekle uyaktın buyak kuşup köktatlıkla hayati küşk dolup hudu bir parça şiraylık güllükke okşap kalattı. Yoparmakları bir taldan üzülüp sapıklı kalan bir kış etizde turgan beseyle hava ilişi bilen yumran bak sürüp sapserik gülleri hudu bahar pesinde kızgırlık bilen kütü olgan dek bespeste içilişki başlaydı. İllik havada çeçekseyle bir gündeli çoğuyup getkende körün etti. Vaktide üzmeyi sellik geçip kalsa solışıp çoşka, toho, ördeklegi yüzüşkü doğru geletti. İllik kuyaş nurdu yatkan köktatla bespeste içilip getetti. Çünkü ola yeterlik kuyaş nurunu sümürgeçke yiyişlik hem çürük bulup belki temlik idi.

Yengem aval, çeçek seyni pakiz yüvelep, andın kazandı sokağın tep, çeçek seyni salattı. Kazandaki sapserik çeçek seyge kargan adamın iğızığa serik sokilatdı. Andın onu kazandın süzüp pakiz taksiga alattı. Şunun bilen, bir kazan serik renkli hoşbırak şorpı tayyab olattı. Yani, mezelik şorpa adamın iştahasını acattı. Eğer başka korma bulması mı, bu şorpa bilen bir neçik açı meyfenin huzurunu pigil bulattı. Bir kazan mezelik çeçeksey tamık tayyar boldı. Yaşınıp kalan anam, akam, yengem, balıla koşulup, hemimiz tağdın bağdın paranlaşıp tamak yiyişke başladık. Yandaki hoylada turduğan nevr yengem bile tamak yiyili kirdi. Kayneden ahav yenge bir taksi belikini götürüp geldi. Onun kayınadılla, etrafdaki hoşunla bir-birlep girip, tamak üstü

Birini hoşallık idi. Erle sırtkı çıkıp gelse ayıllar öyde kılıp çoğunlarının balılarının halinden haber alattı. Yeni üçümü köçtüdükip pili kurutu bekip öğünün çıkımını kamdaydı. Yerip kalsa dadını töküdüğün adam tepip bir yer yıkılattı. Ulamı bir öğünün yükünün zimmesine ağam bulup öğüdeki çoğun küçük işlerinin hödesinden çıkarttı. Geçtik damak vakti da ulamı erlerge okşaş Çin'de harak içip Maunan milletinin tağ nakşısını eğitişe başlattı. Şunun bilen cimcit durgan tağlıkken kaynam taşkınlık çömetti. Manım hoşundak küllerde çırak yoruk köpü yetti. Kazandaki mezilik, rengdar tamak Adem'nin iştahasını açattı. Lakin Adem'le en celip kıladığını yanılı yurttaşlarının kızgın muamilesiydi. Keşlik tamakta illaklık, hoşallık bah. Keşlik tamak, illaklık tamakı, hoşallık tamakı. Kat götürüp durgan aşkanıla, tön perdisi yayılgan, şokulluk keçide rengaren çırakları bilen huddi, cüp cüp ezik durguç közlerge okşaş sizni. İşten çüp aldıraş tineş ötüp keti vatkallarını özge celip kıladı. Bazıyla üç-dört eğlencem bulup, kadeh sokuşturup, barmak kutuşmakı oyunu oynap, nahayt hoşal oldurdu. Bazıyla öyde özünü saklap oldurgan közlerini hiyal kılıp, kattiyelik bilen öyge karapmanıdı. Kılıp, kattiyelik bilen öyge karapmanıdı. Ama kılıp, o mihir muhabbet, köyünüş bilen sizini çakırdı. Daim öyge kaydıp keşke tamak yediğen ademlerde şundak bir toygu buludu. Karanguluk tün perdesini kesip ötken şu vakitte ula öyge kaydıp balıları bilen beli oldurup ulanın tapşırıkını varaklap ula sözlüken hikayelerini anlap ulanı özünün illa kuşkıda okuldudu. Karanguda siz ulanın fikirlişi vatkan avazını hıra şire anlayısız. Bu avaz siz üçün şu keçideki en şiirin avazdır.

Hürmetli radyo anlayıcılar, vakit nasip edilen bizden vakitim qeyrandar çeşmeler universal programımız Muşya'da ahırlaştı. Vakitim programının muhariri ve riyasetçisi Bilalcan Qar, mesul muharir Aykız Ahmet, nazaretçi Dilşat İsmail. Hayır hoş dostlar, selamet bulunla, keler katımlık programımızda görüşeyle.

Her millet amasının oluk vatenini, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurçi Sosyalizmini kalıptın etraf kılışını üzüksüz küçeyteyli.

0: umum yüzlük allık seviyeni işgal aşırışta bir mi? Allık seviyeni işgal aşırışta bir mi?
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgari süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.
2: Piçi dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik sabahlarını əsli çın saklanla.
3: Öyde yalğız kalganda işini takap ulduranla, nadunuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş kalıpı bak.
3: Torg'u bir xatar çıkıp, şahsi itinlerini yakışı saklanla.
2: Balıların bir xatarlığını koldap, hem bir yerde

0: ularga g'amxo'rlik qilaylik. Ofat xavfini boshqarish va ofatni har tarafdan yengiltish qarshini puxta turg'izib, ofatni mudofiyalanish, ofatni azaytish, ofatdan qutqizish mas'uliyatini amaliyalashtirib, ofatni mudofiyalanish, ofatni azaytish bilimlari va texnikasini umumlashtirib, ofatni mudofiyalanish, ofatni azaytish engi va o'zini qutqizish, o'zaro qutqizish iqtidorini kuchaytirib, ofatni mudofiyalanish, ofatni azaytish, ofatni qutqizish xalq mudofiyasi sifatini mustahkamlaydi.
1: Әммейлән бейхәтәрлік әхмият беріп, әммейлән жидді ішлағы тақабыл тұралайдыған болып, асаси қатламның апәттен мұдапиәліш, қатардың сақыныш иқтыдарыны күчәп башырайлы.
2: Бейчан вақты саат 18.
3: Дилай! Екінлық дөйләт шеріні сөйіміз. Утқаштек дөйләт байрықыны сөйіміз. Vətənni söyüş, 32 yılını bir gündək ötküzüb, aralını saxlab, dövlət bayrağı çıxırışdı gəldikdir. Qarlıq çıxıra rayonda vətənnin ziminini qoğdaşdı gəldikdir. Maharetini tavlab, hava boşluqa aldın qısibini çin saxlaşdı gəldikdir. İnqilavi ruhni əvlatlağı ügütüşdü gəldikdir. Tamaq məsələsini cungoluqların özgü tayınıb həlqiləşdi gəldikdir. Olimpik tenerket musabıqısı tayarlanıp minut sekundlama koldun bəməslik digərlikdir. Balılanı ən-ənvi mədəniyyətke qızıqdırış digərlikdir. Vətənli söyüş bolsa ən çoğunqur muhabbətdir. Vətənli qızgın söyüb bir niyyətli ortaq yürüş qılaylı.
2: Asasi qanunnun nopozunu qoğduqallıq, partiya və xalqnın ortaq iradisinin nopozunu qoğduqallıq.
4: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarılıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir hatarılıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir hatarılıkı yanı tarakiyatını birlikte iş koşurup, güzel yanı turmuştan ortak bahar neydi?
2: Kökertiş arqılıq güzelleştirişini, kökertiş arqılıq mədiniylikini, kökertiş arqılıq beyişini ilgiri süreyli. Qanunsuz yavayı hayvallar sodusunu çəkləb, yavayı hayvallarının göşünü yiyiştək naçar xahişini tüvitəyli.

0: Hoş dostlar, ondan sonra programımızın devamlaştırıp atımız nasıllarımızdan tızımlıkını kaydı yetküzelmiş dostlarımız. Bayramının 6. gününü mü ötküz otem mi kanda o kaldı? Sel biz aramcı kipke tıkma ya dostlarımız sel. Bir program vaktini sel unutup al.
1: Kini ötkendik yıl azıraq astın götürülüp kalam da dostlar.
0: Yazlık rıcımla tıza künem meyvatı ducumu. Uyukula kan meyvatam da bir iş ba.
1: Müştaptı tala düzlem salkı şu kaldığa bak bu kal ducumu dostlar.
0: Ne oldu? Onda olsa nakşılarımızdan tızımdakini kayıt et güzeli. Birinci numarada Rozu Kapı Ricrası'daki Ah Lale namlık nakşa.
1: İkinci numarada Mahira Alım Orulluğan Şu Şu namlık nakşa.
0: Üçüncü numarada Yüspeli Ricrası'daki Senden Başka namlık nakşa.
1: Dördüncü numarada Fergana Alım Orulluğan Hayat namlık nakşa.
0: Beşinci numarada Bir Yürüş Çatma nakşılardı iktidarlar buludu. Kanyondası Yokurku nakşılardın tamamlık talep talep kısanlar buludu. Hem de biz aram hep gitken küllerde dostlarımızdan uçurlar kepto, vay yakşı müriyasetçiler diye uçurlarını yollaptı Subatcan dostlarımız. Anandınkin Toğrak isimlik dostumuz Kaşkadın programımızdan anlağı yutup diken tok. O gündeki programlarımızdan belki tekrar anıltıl vatkallıkını bilmeyen okşaydı o şuna. Nakşılani, Kumul'daki barlık radyo anlığış dostlar talep kılay, uğurlaştırıp egen bu sanlığa da uçurlarını kaldırıp diken de. Biz o günü aram boğallık için uçurun vakti de kaytıranmayı kaldık. Belki ben bugünlerden anlamadıkla buluşmam mümkün.
1: Şundak. Onda olsa yeni uçurulam keleşke başlattı bana.
0: Hani anlar diye.
1: Yasin'den ağızı uçurayım.
2: Yasin sizde.
1: Teşte.
2: Ben bugün onası anasını görüşeyim. Numurluk nasıl telefonu ay.
0: Oldu.

Xoş dostlarımına. Yaşlı sevmeye sahipimiz boyunca. Aslı kıyafet mengü özgermeydi o temisindeki mezmuni dostlarımızın dikkatine sunulan buldu. Bu mezmundu ben de naiti yakşı bir netçe misallarını bizge misal ilişki akıllık meselen bir tenerkeçinin tesiratı, bir hüner senet ustusunun yürek sözü, iyilik tihli gücü, hocayının ki çakırıkı digendek, muş bir kanç noktalık bölüş ve şundakla bir kitimlik ziyaretki bağlandaki tesirat göz kararışlarını oturup koyuş arkalık bu optor hem de. Biz hem de kandalı bir iş kalaylığı biz üzümüzdün ki esli meksidi, esli kıyafetinin mengü özgemeydi kalıqıdın ibaret. Muşu bir hakikatini bizge kayıt takitle avadı. Ama mişede ilgi bana bek tesir kığını ilgi bir zavutku berip duğu bula. Zavutku bağlandaki ilgi bir istanuk meşgulat kıladığan bir ustunun ki hem de digen söz bek tesir kıldı. Yelki, kolum işten çıkıp baptı hem de ben ustu boğandıkken aslasta birinci septen şikin sept götüp mağum şagir terbileşk ötti ya kaçan. Birinci sept uzun işlemi geldikten bir aydın işip kaldı. Bir gün meşgı mısam put kolum asılıp kaladı o. İki gün meşgı mısam.

0: şuğulunuvatqanlar bir işni tekrar qılğanlığı üçün şu qılıwatqan işiga bütün zehnini, bütün vücudunu, bütün vaqtını ajıratqanlığı üçün ular şu kəsibdə belki usta, mütəxəssis şundamı? Muşu kəsibinin əhli bolğan buluşu mümkün. Şuğa biz mu meyli qandala məsələn indi cəmiyyətin ki qaysı qatılımıda, qaysı urunda qanda bir xizmət işləyli muşu ustam deginidək. Qılıwatqan işimizgə şu bütün zehnimizni bəsək, bütün vücudumuz bilan şu qılıwatqan işimizni yaxşı görsək, əstaydılıq bilan hər bir oddiy işni mu şu bütün diqqət etibarımızni qoyub turub şununğa əstaydılıq bilan bijirgan vaqtimizda çoqun bunundan yaxşı bir natijininki chiqadiganligidan ibarat mushna bir haqiqatni do'stlarimiz tunib yetdi deb o'ylayotman.
1: To'g'ri.
0: Bizmiyliki programma o'qish jarayonlarida masalan uzoqroq aramayib ketgan vaqtlarda masalan mushna moy bayrami bo'ladi, davlat bayrami yoki bahar bayramlarida uzoq ardu qab ketimiz go.
1: To'g'ri.
0: Bir necha kun mush maqola o'qishni mashq qilmagandik kelam. Shu kelgan kunlar masalan xabarlarni o'qib qolaylik yoki maqolalarni o'qib qolaylik shu bilib bilmaylik turtilib qoladigan bir yerlari kammayotgandek

0: Her bir kesipteki yeni neticele, yeni baykaşla daim oturup çıkıvatıdı. Şuna biz hoşçar bulup her vakit ögünüşünü toktup koymasıkımı, stresçallık görüntüşümüzdün ki naitimi mühim işgeldikini yan bir kettim tonup yetti dostlarımız da oyladık.
1: Oylayımız doğru.
0: Hoş dostlarımız kani bu mezmunu anlığandın ki anlığıçılarımız kanda hissiyat tesiratladı boğandı. Kani uzanlarının beşliğini ötken keşken yakşı tecrübe göz kararışlarınla, yakşı fikirlerinle olsa biz bilen ortaklaşanla buludu. Bizden organ süpümüz FM1079 ilacın devamlılık mülazimette dostlar. Onda ise kıyıp kalan nakşılarımızdan tızımlıkını yine tekrar yetküz vettimiz. İkinci numarada Mahira Alım icrasıdaki şu namlık nakşa.
1: Üçüncü numarada Yusuf Beyli Oruluş'daki Sendin Başka namlık nakşa.
0: Dörtüncü numarada Fergane Alım icrasıdaki Hayat namlık nakşa.
1: Beşinci numarada Kolektif Oruluğun Çatma nakşalar dostlar.
0: Şunda kini undası yukurku nakşaların devamlıktırı da talep talep kısanla buludu. Organ supumuz ne tekrarlayımız FM1079. Ondası ikinci bulup hem şu ikinci numarada Mahira Alım icrasıdaki Şu namlıq naqşını bizning supumuzda Yasinjan ukimiz abla

0: Aysen. Onda olsa vaktini çın tutamaz. Çatma nakşılardın ki bakam da onda kaç çatma nakşılar var gitken.
1: Kani. Ama sağlayın dostlar.

0: Hoş dostlar, onda olsa bana programımızdan vaktimi toşup kaptı. En ahırkı bir nakşı bilenle programımızı ahırlaştırayım daha se.
1: Şundak dostlar, Aliye Mahmut Oruluş'daki senden başka anamlık nakşa huzurunlarda.
0: Hoş, şundaklı programımızdan vakti hoşup kaptı. Bugün programımızın yakından yaktırıp anlığan, uçurlarını yollığan barçı dostlarımızla yeni bir kıytım rahmetimizini bildirimiz. Polat dostumuz, vay yakşım riyas açılamayın, o hazır yitip geldi. Hem de bir yügegen peti yitip geldi. Ben de olsun mu bir görüştük bana.
1: Şundak.
0: Tamamlık dektiğiniz radyoda bulsun. Başka programlarımızla kulak sağlayısız. Bugün programımızın muhariri Razya. Almira Semet.
1: Mesul Muharir Aykız Ahmet.
0: Nazaretçi Amine Muhammed.
1: Program Riyasetçileri Abdüveli Mutalip ile Almira Semet.
0: Hayır, hoş dostlar. Onda olsa diktanla devamlı stansımızdan başka programlara da bulsun.
1: Şunlar.

0: Ot abdide aldın eliş asas, hayatlık hemmedin ala. Ot abdide mutabiyenliş yanımızını östürüp, aile eliştir saymalarını doğru işle deyli. Öğüden çıkanda su, gazını etip, toktan ayrı vetişke tegişlik üskünelerini toktan ayrı ve deyli.
1: Tez yollanmanızı işinizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi, imza koyup elbirem. Alimen.
2: Kaşlayman.
1: Alimen.
2: Kaşlayman. Alimen.
1: Kaşlayman.
2: Alimen.
1: Kaşlayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdik o. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
3: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap, 10 milyard yaltırak halta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını peydak oldu. Sizinçe ulan nəyə gedirdiniz? Qolaylıq mülazimətinin bəhrinləş bilən billə mühit asraşqımı köprək kimi ol bilib qoyun.
4: Qanunçılıq ruhunu əviz bozub, qanun boyunca iş becərişdə çıngdırıb, qanunçılıq mühitini qoğdaylı.
5: Özümüzü tayınıb, özümüzü küçəytib, cəsarətlik, yaramlıq bulub, batıranı ilgirləyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halık turmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim penni kızgın söyüp, ilim penge hürmet kılaylı.
0: İttifaklık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Islah qilish, yangilik yaratish, jabog'i chidab kurash qilish istilida ching turib, partiyaning boshdan oxir davrning oldida mengishiga haqiqiy kapolatlik qilaylik.

0: umumyüzlük halk seviyeni işe aşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Türüşni, kökertiş arkalık medenilikni, kökertiş arkalık beyişini ilgiri süreyli. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanların göçünü yiyiştek naçar hahişini tüviteyli.
2: Piçi dostlar, bir hatarlık selparmanla, bir hatarlık sabahlarını əsli çın saklanla.
3: Öyle yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natonuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş kalıfı bak.
3: Torg'u bir hatar çıkıp, şahsi itinlerini yakışı saklanla.
2: Balıların bir hatarlıkını kovdap, hem bir yerde ulağı gamkorluk kılaylı.
1: Beijing vakti saat 19.
4: Milletler İttifakı Terakkiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
3: Ahletni halganç taşlamak, doğru cayığa koysak yeni baylıkka aylanıdı. Ahletni türge ayrışını teşebbüs kılıp, güzel yurt makam kurup çıkaylı.
5: Ey mana değme, ma aldımdık adaş ne mantak mamaydı kandı. Ey, yol yine tosuldu bana.
3: Her günü okşaş bulmağın sınaklağı düşkünüsüz. Abdumobil heydigende aldırak sallı kımman, çeçilman.
5: Işık geç kılgan buldum de. Abla, kızıl çırak yandıgan buldu. Vay, tez rakay dep kötü pekete iço.
3: Her dakikada.
5: Rakay dep kötü pekete iço.
3: Her dakikada, her hıl tallaşkı düşkünüsüz. Abdumobil heydigende tale sınaş psikik.
5: Sepergi çıkanda bihaterlikini birinci uğrunu koyun.
3: Özünüz ve aileniz ikiler için Abdumobil'ni bihater heydesine tallan.
5: Bihaterlik emi turguzup, vaxtlik turmuşunun işkini açaydı.
1: Jungochi sosializm yo'li sosialistik zamonaviylashtirishni ishqa oshirish xalqqa go'zal turmush yaratishning muqarrar yo'li.

Her millet amasının oluk vatanını, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurçı Sosyalizmini kalıptın etraf kalışını üzüksüz küçeyteyli.

0: asosiy qonunning nopozini qo'g'diganlik, partiya va xalqning o'rtaq irodasining nopozini qo'g'diganlik.
1: Özümüzge tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Baturan'ı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halık durmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim pendi kızgın sayıp, ilim pendi hürmet kılaylı.
0: Islah kılış, yenilik yaratış, cepağı çıdap küreş kılış isteyledi çıntırıp, partiyanın baştan ahır devrinin aldığı mengişiga haqiqi kapalatlık kalaylı.

umumyüzlük, halk seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.

0: sabrınızdaki en yakşı hemrayınız.
1: En yeni yol katnaş uçurları. Sizden yakın yardımcınız.
2: Yol yürüyüşteki başlamcınız.
3: Hayırlı sefer katnaş hızlık liniyesi.

0: Dostlar bizim bu programımız her düşenbi günüden cümle günü geçer düştüğün ki meycun vakti getirin 8 geçe 1 saat 1 vasıta anlatılıyordu. Bizim o işin organ süpümüz FM 1079 1 saat program vaktimizde sizler için mülazimette.
1: Şunda kanlı uçularımız muşu 1 saatlik 1 vasıta anlatışı vaktimizde bizim o işin organ süpümüz FM 1079'a özür ki itibatkan yol bilekler ki yol katına şahvali yönünün başka may kaçılaş, gaz kaçılaş, punktlar ki ahvalladın. Dostlarımızda haberdar kılışanların kızın karşı elimiz. Onun başka emdiği nakşı talep kılmakçı olan dostlarımız yine aval kıdıklar nakşının ısımı bilen uğurluğu için ısımını yolla şarkılık nakşı talep kılasanlar buludu. Bizden EF, MAU, NIMO. Ve işin organ sıfımız FM 1079 için devamlı mülazım etti.

0: Dosta xeyirlik sefer katnaş kızı Hlenisi programımızını devamlaştırıvatınız. Bizden veyişinde organ süpümüz FM1079 için devamlı lazım etti. Bana uçurlarım kiliş başlattı. Ravan yol bileksizlerden kegen uçurlarken bu. Ahmetken dostumuz Gondong yolları diken tok. Gondong yolları da maşine kamaz yollar Ravan diken uçurlar vatıptı.
1: Şunda onun başka Abdursol dostumuz merkezi yaslığına aldıdan uçuru yollaptı. Dostlar yeniymiş şu birinci elektrik stansının aldı taraflarda sen maşine kamcaklap kaptı.
0: Şunda rahmet dostlar. Devamlı uçurlarım kütümüz.

0: Amirele avare deydi.
1: Davamlı uçurlar kevdip durmuşu nuruluk yolu biriliş yollardan uçkaya uçurken yola naid ravan he.
0: Asasın yollar ravan ki dostlar. Ravan bozsun mu özanlardan kayısı yol bilgidi ki itbağın olanım da biz asker çıkıp uçurlar evet sana bozudu da dursak Ahmetcan dostumuz çok körük verirken he çok körük. Şarıktan garip kuvan yönlüşten maşine kımcık ki çok körük sinyal çırakta he. Rahmet dostlar harmağa işler davamlı uçurlarla düştümüz.
1: Şunda qamsa Muş Ahmetcan dostumuzun talepleri boyunca.

0: Kımız geldi. Efendim basılı kımız geldi. İmza atlayıp elime dön. Alimen.
1: Kaslayman.
0: Alimen.
1: Kaslayman. Alimen.
0: Kaslayman.
1: Alimen.
0: Kaslayman. Oy. Ehliyat tağda devrilip getirdi bu. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
2: Tez yollanma her yılı 10 milyar oralma kap. 10 milyar yaltıra kalta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını peyda kılıyor. Sınınca ulan ne gidiyordu hanım? Kolaylık mulazmetin behriniş bilen bile muhit asraşkı mı köprek kim ol bölüp koyun.
3: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem iki ötkilerini çın tutup yemeklik bir hatırlığı ait değil olağa zerbi bireyli. Yemeklik bir hatırlığı yanı tarakiyatını birlikte işe koşurup güzel yanı turmuştan ortak behar neyli.
4: Kanunçuluk ruhunu evşaldırıp, kanun tüzüm karışını turguzup, kanun boyunca iş becerişte çıntırıp, kanunçuluk muhitini koğdaylı.
5: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Batıran'ı ilgirleyli. Pentekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pentekniki de yenilik yaratıp, halık durmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim bende kızgın söyüp, ilim bende hürmet kılaylı.
6: Ot apıtıda aldını eliş asas, hayatlık hemmedin ala. Ot apıtıda mutabiyenliş yanımızını östürüp, aile elektir saymalarını doğru işli deyli. Öğüden çıkanda su, gazını etip, toktan ayrı vetişke tekişlik üskünlerini toktan ayrı ve deyli. Medeniyet güllense devlet güllenodu. Medeniyet güçlük bolsa met güllenodu. Medeniyet güçlük bolsa işencene çıngıtıp ocuk sığdırışcan buluşka emel kılıp doğru yolda menip yenilik yaratışta çıngdıraylı.
5: Orman ve otlak yer şarının öpküsü. Kişilerin dikkat kımaylı yakan otu yer şarı ekologiyasını afet karakterlik bayran kılıp etişi mümkün. Orman ve otlakta, otun müdafiyelenişte hem adamın mesuliyeti var. Yer şarının öpküsünü koğdap, birlikte güzel yurt makan berpa kılaylı.
7: İttifaklık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgiri süreyini. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyişten naçar hahişini tüketeyli.
0: İki dostla, bir hatarlık selparmanla, bir hatarlık sabahlarını əsli çın saklanla.
8: Öyle yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natunuş kişilerle işenmanla.
0: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, çüşüp getiş kavupu bak.
8: Torg'u bir hatar çıkıp, şahsi tınlarını yakışı saklanla.
0: Balıların bir hatarlığını koğdap.
8: Şahsi tınlarını yakışı saklanla.
0: Balıların bir hatarlığını koğdap.

0: Ahmetcan dostumuz muş dört koç soğudu koçları dikkat. Dikkat dört koç soğudu koçlarımı ilgirki okşayışlar yolla akıyla ravan kıya dostlar. Hmm. Yolun yaksı doktora maçlarını hesaplam orada yolla ravan kıya.
1: Buldu rahmet onun başka ısakcan dostumuz. Halık yolları da mönüptü. Halık otur yolları. Halık şarkı harbi yolları da. Maşın yakımına ait aske.
0: Mönüptü. Mönüptü.
1: Ravanlı yolladı mönüptü. Bu dostlarım diye hazırca tosal dediğin gibi belki anlamaslığımız mümkün bir adı bir tosalıp ağan yollarını hesap kalmağında. Hmm. Şunda adı bu sumu yeni nakşlarımızdan huzurlanğaç uzanla keti atkan yol bileklerden uçurulan yol işanlarını kızgın karşılmayız.
0: Abdümet dostumuz muş İvergol yollarından uçur evet de İvergol yollarımdan ait ravan ki aşağı hazırlı gaz kandın çıkıp dur.
1: Buldu.
0: Rahmete. Arımayızlar dostlar. Hmm.

0: Dostlar, xeyirli səfər qatnış qızıq reniyesi programımız davamlaşdırıb atamız. Davamlı uçurlar kıvatı da. Amıçın dostumuz Tosulğan yol biləkdirim. Bak, Beijing yolu bilən.
1: Merhaba yolu.
0: Merhaba yolu. Kesken signal çırağda tosuluş bak. Şimaldın canı qoğan yolu işte gədəydi hocam.
1: Buldu rəhmət. Hem de şu tövəyini gerek mağınsınız Akcan. Çoğun aylanmıla, onun başqa mağı. Dendanın aldıları da. Belkim azıraq tosluşla buluş mümkün uçurunuzu devamlı saklayımız.
0: Bulurdu dostlar, devamlı uçurunlarını küştümez.

0: Yalık balların makabisi.
1: Makabi. Yalıka dostlarımız mı? Muşu doyun supları da köygen buluşu mümkün. Muşu maşinimizden ki yamgur yakan küllerde ya ki kar yakan küllerde maşinimizden kuluk bağı. Kendini körü şeyini ki. Şu şu aynakke çift basını sürtüp koysun mu? Anonike suning izi chiqib qolmaydi-ku, iz turib qolmaydi. Oshdan birasini ko'rganda esimda. Hozir ma'lum davdi, shu esimga qolgan.
0: Achish pastini, o'sha siz degandek dovchajingning aynakning o'ziga surt bir qur surtgandan keyin uni pok surtib olsak, yomg'ir iliq suv turib qolmaydi.
1: Yetiqlamaydi-da.
0: Shunday ekan, to'g'ri. Şundaq anodan başqa yana nurgun mushundaq iliq yomg'ir yoqqanda yoki biz moyin chiqirdigan nurgun narsa chiqib ketdi-ku hozir hamda. Shu oldi aynakningki bazı çağlarda yamgı sürpüşü ben sürsek mi? Lekin azıra kılıkı maylışı bağın dek bop kaldı. Hem de aşında maylarını çıkardığın yeni tipteki aynak suları çıkıp gitti. Yeni tipteki suyuklukla çıkıp gitti degen dek. Şu an hem de dostlarımız sınav gözüne bulduğumu şu çiş basını sürtüp ki. Bana yine uçurla kavatıdı. Patikül dostumuz Muşu Fuxing Beylu deydi. Gülünü şimal yolda 80 otur mektepten aldı da atanlarının maşilleri bir çetlilik toktap gidip de o digen uçurun evet dostlar.
1: Buldu. Rahmet.
0: Rahmet. Armağaysız. Devamlı uçurunuzu kütümez.
1: Şundak.

0: Ailemiz özümüz üçündür.
1: Milletler İttifakı terakkiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
2: Medeni katnaş, siz bizge hemra.
3: Katnaş bir haderlikini köylümüzge püksek, bəxit ve amallık bizge daim hemra buludu.
4: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiya ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
5: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, baturanı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletinin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halk durmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim pendi kızgın söyü bilim pengi hürmet kılaylı.
4: Islah kılış, yenilik yaratış, cepağı çıdap küreş kılış isteyledi çıntırıp, partiyanın baştan ahır, devrinin aldığı menişiğe hakiki kapaletlik kılaylı.

Birinci, partiya stili xalq rayının mayil buluş bulmazlıqı bilen münasibetlik bulup, partiya ve devlet işlerinin muvaffakiyet kazanışı ya ki mağlup buluşunu belgeleydi. Partiya stili partiyanın obrazıga, xalq rayının mayil buluş bulmazlıqıga, partiyanın hayat mamatıga münasibetlik. Jukurk mezmun yoldaş Xi Jinping'den 2012 yıl 11. ayının 15. günündeki partiya 18. devletlik merkezi komitetinin 1. umumi yığını tıkılgan sözden elindi. Yeni vaziyette partiyimiz nurgun keskin hırslağı duş geldi. Partiya içinde hal kılışkı tigişlik meselele nahay tüküp. Bolup mu bazı partiyelik kadırlarda körülgen hiyanetçilik, çiriklik, amedin ayrılıp geliş, şekil vazlık, biyokratik kadırlık meselelerini cezmen zor kış bilen hal kılışımız gerek. Bütün partiye bunundan sergek duruş gerek. Tömür sokuş üçün bazgançının biri çın buluş gerek. Bizden mesuliyetimiz bütün partiyadaki yoldaşlar bilen birlikte partiya özünü başkuruş, partiyada sakınıp atkan gevdelik meselelerini hakiki hal kılıp, hizmet stilimizini hakiki yakışlap, ama bilen ziş alakı bağlap, partiyimizin baştan ahir, cungoç sosyalizm işlerinin kudretlik rehberlik yadrosu aylandırış. Yukarı mezmun yoldaş Xi Jinping'den 2012 yıl 11. ayının 15. günündeki halkının güzel durmuş istiki bizden küreş nişanımız mavzuluk mezmundan elindi. Partimiz hakimiyet beşedeki markizmlik partiya buluş süptü bilen kudretlik hakikat küçüge iyi bulupluk anmay, yani kudretlik insani pezilet küçüge iyi buluş gerek. Hakikat küçü partimizden doğru nezriyesi de insani pezilet küçü partimizden isil istiyildi merkezlik ifadelenidu. Partiyimiz uzak müddetlik inkılap, kuruluş, ıslahat emeliyeti de nezriyeni emeliyetki birleştiriş, ama bilen ziş alakı bağlaş, tenkit ve öz özüne tenkit kılış katırılık isil istallarını şekillendirdi ve katli cari kıldırıp geldi. Bu partiyimizden karakteri ve asasi maksidinden merkezlik ifadesi. Partiyimizden başka partiyelerden parıxınıp durduğun roşen belgesi. Jukurka mezmun yoldaş Xi Jinping'nin 2012 yıl 11. ayının 15-16 günlerdeki 18. növetlik Merkezi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komiteti, Merkezi Komitet Siyasi Bürosu'nun 1. katımlık yığını tıkılgan sözden elindi. Partiyemiz Cung işte. Cungo'da Cungo Komünistik Partiyesi'nin oranını alalaydıgan siyasi güç yok. Partiyemizden hakimiyet yürgüzüş asası nahaydı mustakem. Lekin istil meselesini yakşı halkımızak, Şangyu'nun Amara Khanişi bilen cüdali şişidek ehvalla kep çıkışı mümkün. Bizde çokum krizis yeni buluş gerek. Halık rayının mayıl buluş bulmazdıkı nahaydı muhim. Halık rayının ayrılıp kalsak, partiyimiz hepki uçuraydı. Jukurka mezmun yoldaş Xi Jinping'den 2013 yıl 7. ayının 11-12 günlerindeki Xabi'da partiyanın amvi lojen terbiye emeliyat paliyetini teşhürüp tetkik kılgan ve onun yetekçilik kılganda kılıngan sözden elindi. Hakimiyet peşedeki partiya istil kuruluşuna ehmiyet bermese, natoğru istillanın partiya organizmini çeritişi bilen karı bulmay meyliği koyuvese, halık raydın ayrılıp kiliş, hakimiyetin mehrum buluş harbi toğludu. Partiyemiz Jungo'da uzak müddet hakimiyet beşide turgan markizmlik partiya buluş süpüti bilen istil meselesige her kandık vakit sel karısı bombaydı. İstil kuruluşu partiyanın hizmet umumiyetige mulazimat kılıdı. Şuna partiya duş gelgen yeni vaziyet, yeni vazifelerinin istilge koyduğun talibini gevlendirip, istilini yakışlaş ceryanını partiyanın nezriyesi ve loşen, fangren siyasetlerini isçillaştırış ve icraklış ceryanıga. Islahat eçivetiş işleri ve sosyalistik zaman yuvilaştırış kuruluşuna oğuşluk elip yerilişiği törtge buluş yeryanına aylandırış gerek. Jinping'den 2014 yıl 6. ayının 30. günündeki 18. növetlik Merkezi Komitet Siyasi Bürosu'nun 16. katımlık kolektif ögünüşü de kılgan sözden elindi. Islahat eçivetişini kançı çoğunkırlaştırgan seri, sosyalistik bazar ilgilikini kançı ravaylandırgan seri, kançı uzak müddet hakimiyet yürgüzgen seri, partiya içinde xilma-xil istil meseleleri qancha gavdalanib chiqqan seri, istil tarbiyasi ve istil qurilishini shuncha kuchaytirishimiz kerak. Tarix va reallik bizga uqtirdiki, istil meselesini qilcha bo'shashmay chiqib turish kerak. Salla bo'shash turib qo'ysak chataq chiqishi mumkin.

0: Vaqt uzargan seri çoğun çatak çıkışımı mümkün. Yukarıkı mazmun yoldaşı Jinpingnan 2014 yıl 8 ayının 27 günündeki Lankau Nahiyası ve Hınan ülkesinden partiyanın ömüvi lojiyan terbiye emeliyet faaliyetinin ahvalı doğrusudaki dokulatını anlığan da kılgan sözden elindi. Örmelik radyo anıgıçılar. Şunun bilen bu katımki Çonkanay Teşvikat programımız Mışa'da ahırlaştı. Hayır, hoşuvaq boğayızla.
1: Devlet ortak tilini kündə öyrənəylik.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 6. günü, çarşamba. Aval avarayı nezer sile bakaylı. Bugün keçeden ət gündüz geçe İli Deryası Vadisi'deki Tağlıq rayon, Bortala Oblastı'nın qarbideki Tağlıq rayon, Aksu Vulayeti'nin qarbi ve Şimaldeki Tağlıq rayon, Xotan Vulayeti'nin cənubideki Tağlıq rayon, Bayınqılın Oblastı'deki Tağlıq rayon qatarlıq çaylarının kısma rayonlarında azıraq yamğur, Otrahal Egiz Tağlıq rayonlarda yamğur arlaş qar yaki qar. Tağlıq rayonunun kısmen caylarında Otrahal yaki qatıq yamğur yaki qar yağdı. Şincan'ın başka rayonlarında asasen hava oçok yaki bulutuk bulup şamal küçü ancı zor bulmaydı. Noktalık eskertiş. Yakınki mezgilde İli Deryası Vadisi'deki Tağlıq rayon, Cənubi Şincan'ın qarbideki Tağlıq rayonda ölü yığın, kısma rayonlarda ölü yığın umumi miktarı köp bulup, kısmen caylarda kısqa vakitlik küşlük ölü yığın, müldür qatarlıq, küşlük tətür iqimlik avarayı görülüş ihtimallıqı bir qadar çoğun bulğaşqa, küşlük tətür iqimlik avarayı ve Tağlıq rayondaki qarı yamğur kəlkünü, qiyan ve geoapetnin paydasız təsirdin müdafiyelini sürür. Mölçer neşe, kəlgüsü 24 saatte Xotan vilayetindeki qismancaylarda orman, otlaq, ot apıtı xatırdın meteorologiya derecesi bir qadar yukarı buldu iken.
2: Ürümçi şehrinde bugün keçirin ət gündüz gece hava ucuq. Tövən temperatura 15 Celsiya gradus, yukarı temperatura 29 Celsiya gradus buludu.
1: Әмде бұл кетінгі программымыздың асаси мәзмілерін тоныштырып,
2: Үнің сана әдсерінмізі бұлтырқи ұқшыш мәзгілдікінің 11.5% көбейіп, тұрақлық мөлік селінмісінің 6.7% поинт ешшіғы түрткі болды.
1: Şincan, münbet etiz, sortluk uruqluk, zamanvi maşina, ünümlik teyiriş usulunu toplaştırıp, mas küçeşte çıngdırıp, açlıktan mokum usul ilişki asas aldı.
2: May bayramlıq dəmiliş məzgilədə Abdonom rayon boyunca rayon halqıb səpərgi çıqqallar 30 milyon adam qeytimgi yıqılaşdı.
1: May bayramlıq dəmiliş məzgildə Şincanlıki hər qaysı mənzir rayonları, mənzir nuxtları da keyfiyyat yuqra bulub, hayati küş urğıdı.
2: Abdonom rayondaki caylar quruluş qilishinin altın məzgilini çan tutub, yeni energiya tür qurilishini tez alğı sürüb, yeşil, tövən karbonluq tərəqqiyatını ilgiri sürdü.
1: Şincan Rangli Metal Grubu'nun yılga 30 bin tona oksigensiz mis çivik işlep çıkırış liniyesi işlep çıkırışı kiriştirilip, Abdonom rayonunun yukarı derecelik mis materiallarını pişiklaş sahasındaki kemtiklik toluqlandı. Emdi haberler anlanır.
2: Emdi, yeni ideya arqılıq yeni musabiqa yetekçilik kılaylı. Tapşırıqni əsli çan saxlap, 15-ci 5 yılda cazaret bilen alğı ilgirleyli sahibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəvri. Bu yıl kirgendin bu yan, Şincan selinmini muqumlaştırış siyasetinin önümünü aşırıb, çoğun-çoğun tür siyasetinin önümünü aşırıb, çoğun-çoğun tür gildikidin 11.5% köpeyip, umumi selinminin 57.14%-ini ilgiləb, turaqlıq mülük selinmisinin 6.17%

0: ularını köpeytip, tokluğu mülazımetine alalaştırdı. Hem de katna sakçıları bilen birleşip uçur yetekçilikini küçeytti. Abdınım raylık katnaş transport nazareti ciddi işlerle takabül duruş boyunca komandalı kılış ve doğrulaştırıp hakiliş merkezinin muavin müdürü Madun Şanmındaktırı. Dövlət yolu 30-ci, 3012-ci, 0711-ci liniyası qatarlıq liniyalardaki 12 qatarlıq yol bölükdə noktalıq nazarət qiliş tizginləş yolu qoyuldu. Qatnaşının ravallıqı kapalat qiliş noktasıdan 352-si təsis qilindi. Ciddi işlərgi taqabıl duru şətirtidən 317-si orlaşdırılıb, 4000-dən artıq adam buyruq kütüb durdu. Saha boyunca her günü 12.300 hizmetçi iş oranında növetçilik kıldı. Mülazimet rayonudaki tokluğu kıstançılıkı meselesine karıda Abdınım rayon boyunca 943 tokluğu 1782 zaretleş abdumobil oranının işiltiliş önümünü alalaştırdık. Yine köşme tokluğu şükürlerini sepleb, köpçilik şükürlerini sepleb, köpçilik vaxtını kıskarttık. Buhralar aviyasiyası cahette May bayramılık təmiliş məzgilde Abdınım rayondaki ərqaysı aerodromlarda toşılgan yolucu cəmi 704.200 adam qetimgi yetti. Bunun içi de Ürümçi Tianşan Xalqara aeroportu May bayramılık təmiliş məzgilde 362.800 adam qetim yolucu toşunu tamamlap aviyasiya səpirdiki asaslıq küşb oldu.
1: Stansımız xəvri. Endili ötüp gitken May bayramlık demeliş mezgilede Şincan'ın her kaysi çoğun menzara rayolları menzara noktalarda keyfiyat yukarı bulup hayati güç uğradı. May bayramlık demeliş mezgilde Sayram Gölü menzara rayonu, Kanas menzara rayonu, Tianşan Buğdu Gölü menzara rayonu katarlık çaylar kızık sayahat menzilgahı aylandı. Güzel tabii menzara, özgeçe adımiyet menzarası her kaysi çaylardan gelgen sayahatçilerini celip kıldı. Bağrış Gülü Dağı Kov Mənzara rayonu da süzük köl suyu bilen kök asman, ah bulutlar gireliş getken idi. Katırlar dolgun yerip ilgirlep sayılı kemirleri mogidek ötüşüp, canlıq su üstü yögüm resimini bütüp çıxdı. Köl boyutki piyadlar yolu da sayacılar mənzara tamaş kılıp, vils bitminip sayılı kılgac, pat pat kadımını toxtutup sürat küçüşüp hatır kaldırdı. Gensu ülkesinden gelgen sayacı Van Gojuan köz aldırdaki güzel menzerini görüp ayacınına basalmayı mındaktırı. İlgiri Şincan'ın bekmo güzellik gelikini anğan idim. Bu kölünün aldılık gelikini anğan idim. Bu kölünün aldırı durup

birleştirgen noktalık türümüz. Türde oğuşluk iş başlaş. Karhanının garbi şimal energiye saklaş pazarını uğurlaştırışındaki muhim bir kadem bulupluk almay, yana şucayının yeni energiye işiltiş ve elektr doğrunun tok işiltiş yukarı pelli vaxtını tanışış ıhtıdarını önümlük östürdü. Jongo Guanghe yeni energiye pay kontrol çeklik şirketinin Hoten Lopna yasiriki

0: alakadar hizmetlere katlaştık. 15. Beşil mezgilde Boş Ren şirketi yukarı önümlük, yukarı iktidarlık alt kuruluk taylap paht yığış maşinsi, çoğun tipteki silos tayarlaş maşinsi, otomatik çılan yığış maşinsi katarlık yeni tipteki maşinlarını tetkikilip işlep çıkardı. Hem de Otrasya rayonadaki pazar ülişini müstehkemleş ve genayetiş bilen bile Brazilya, Argentina katarlık Cenubi Amerika pazarlarını içte noktalık böz şasıl kılıdı.
1: Emdi, Bəxtinin ilgileri sahibimiz boyca anlatış birimiz. Stansımız muhbiri Can Yin xəbər qıludu. Bu yılki may bayramlıq dəmiliş məzgilədə Ürümçi şəhri Vindomu Güllikki Mihman Sarıyı yataq bölümünün mülazimətçisi Xu Jinlian izcil iş orunda ciddi aldıraş

0: mehmonlar yotoqqa kirib tunji bo'lib karvatning radlik yoki emasligiga matoning pokizligiga munchada tushib qolgan chosh bor yo'qligiga qaraydi. Ishqilib har kuni mush xizmatlarni takror qilamiz. Tozliqdagi injkalqilarni tunugun qildim deb bugun qilmasligi bo'lmaydi. Har qitim sayohatning avat tasliq yetib kelganda yotoq mulozimatchilari noyati oldirish bo'ladi. Xo'jin Yanmu bu kasb bilan shug'ullangan 7 yildan buyon azaldan to'liq ta'minlab baxmadi. U har kuni taxminan 22 yurish yotoqni ratlaydi. Bundan boshqa mehmonlar vaqtliq lunga almashtirishga, yuvish buyumlarini to'liqlashga ehtiyojlik bo'lsa, u chaqirgan hamon kelib, mehmonlarning ehtiyojini eng tez suratda qondiradi. Xo'jilyan mundaqdiri. Garchi bir odatki mulozimatchi bo'lsam-u, lekin mulozimat sohasi bir shaharning ko'zniki. Mulozimat sifati va saviyasi sayohatchilarga bu shaharning taraqqiyoti va illiqligini bevosita his qildiradi. Shunga qilcha bexislik qilishga bo'lmaydi. Bu xizmatni tanlagan ekanman, jon koydirib ishlashim, har kuni ishni puxta, yaxshi qilishim kerak. Mehmonlar yotoqda turganda noyit rozi bo'lib, yotoqni xushal xuram qaytursa, men bu bir kunlik xizmatimdan intoyin mamnun bo'laman.
1: Amdi Abdunom rayonimizdagi 16 yerning avaraydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 15-29 Selsiy gradusgacha. Altayda havo bulutliq, temperatura 11 havo bulutliq, temperatura 12-30 Selsiy gradusgacha. Olcada hava bulutluk bulup keyin açıldı. Temperatura 12-30 Celsius gradusgacha. Bortalada hava bulutluk. Temperatura 15-32 Celsius gradusgacha. Qarmayda hava ochiq bulup keyin bulutlandı. Temperatura 16-32 Celsius gradusgacha. Kuytunda hava ochiq. Temperatura 12-33 Celsius gradusgacha. Shixanzda hava ochiq. Temperatura 13-33 Celsius gradusgacha. Sanjida hava ochiq, temperatura 17-30 Celsiy gradusgacha. Qumulda hava ochiq, temperatura 13-29 Celsiy gradusgacha. Turpanda hava ochiq, temperatura 19-36 Celsiy gradusgacha. Qorilda hava ochiq, temperatura 15-30 Celsiy gradusgacha. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 15-29 Celsiy gradusgacha. Ochda hava ochiq, temperatura 16-28 Celsiy gradusgacha. Qashqarda hava ochiq, temperatura 15-28 Celsiy gradusgacha. Xotanda hava ochiq, temperatura 16-27 Celsiy gradusgacha. Urumchida hava ochiq, temperatura 15-29 Celsiy gradusgacha bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Xinjiang xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qitimli programımızın tərcümanları Mehray Osman, amımızın tərcümanları Mehray Osman, asıl mühərriri Zulxumar Qurban, diktorları Fatigül Məsum bilən Nazım Muxlis. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri programımızını anlığınınlarıq rəhmət. Slushitin abonçılar terminalını çürsünüz, deyximi köp sərxil məzmullardan xəbərdar bulalaysız.

0: 人民政府，你与本人分离了。
1: Şu günü biz baş götürdük. Beş yıldızlı kızıl bayrak köktü lepildi.
2: Başkan,
1: bu
2: peçeti su. 回答仓皇起义和生产统一的支柱者，
3: 党的十一届三中全会。
1: Şu günü yeni devir hemimizin fıçkını kenara açtı.
4: Memleketlik yer devresi idaresinin en yeni uçuru asaslandığında bugün saat 14'ten 28 minut ötkende Sıcan ülkesinin Mönchen ayısı da 8 bal geldi.
1: Şu gündün itibaren bizim yölençükümüz vücudu gelgeçke biz teşvişlenmeydiğen bulduk.
5: Zang Yi Bisang. He Ping Bisang. Renmin Bisang.
1: Şu günü bizim fakirlik şuarımız Kengzimin koyundu yağırdı. Jungu Komünistik Partiyesi əsli məqsədini unutmay, arzu uyumuz üçün alğı basımız.

Hürmetlik radyo anlayıcı dostları, yaxşı mısınızlar? Qoğulluqdaki paralar programımızın yaxdırıb anlaşanlarını qarşalımız. Sizler için tiyarlıqan kündülük yeni məzmunlar ve yakınlıq naqşı müzikalar arqılıq mənimi durmuşanlarını beytiş, bizden iş

Radioanlıqçı dostlar, anlavatqanlar, qoğulluqdiki paranlar proqramımızı, proqramımızı davamlaşdırıbız. Dostlar, tümənda dehqan çarıçılar üçün anlatı səyibimiz boyunca köktat yopurmaqının yüzüge berildiğin oğudunu ilmi tallab işiltiş haqqıda savat anlayılı. Yopurmaq yüzüge qoşumcu oğud beriş, köktat östürüş ceryanıda ən köp işiltildiğin tənlərxı ərzan oğudlaş usulu bulub. Oğudunu bəlgilik qoyuqluqdiki soluq eritme altıda tənşəb, yopurmaqqa bivasta pürküsə, yıldız sistemisinin oğudunu sömürüş küçü aciz buluşdan gelip çıxıdığan uzuqluqdan təminləşinin yeterlik bulmasıqının aldın alıdı. Əməliyyat şunu ispatladı ki, yopurmaq oğudu bilən qoşumcu ilmi oğudlaş köktatlarının məhsulat miqdarı, məhsulat sübuti, köktat bilən təminləş vaxtını uzartışda intayın mühim rol oynaydı. Yopurmaq yüzüge berildiğin oğudunu oxşuş bulmağın ziraatlığa asasən ilmi tallab tənşap işletiş, oğudlaş ünümünü özdürüşünün aşkıcı. Yopurmaq köktatla, asaslıqı qol ve yopurmağı istimal kılındığan köktatla, məsələn, küzlik bəsi, yay ve cüzi qatarlıqlarını yopurmaq yüzdün oğudluğunda adatta oraya ammoni sulfat qatarlıq suda yaraydığın tez ünümlük oğudunu asas kılıdı. Oraya'nın kuyukluğu 2%, ammoni sulfatının kuyukluğu 0-10'dan 3% bulup her moyerge 60 kg'dan 80 kg kıca pürgülüdü. Bütün öz bitiliş məzgildi 2 katımdan 3 katım kıca pürküse muvafıq bulundu. 50 kg'dan 60 kg kıca görüş sirkisi eritmesini her moyerge 0-10'dan 3%'dan 0-10'dan 5% kıca pürküse mi bulundu. Xamek turudikide. Çeyiz turudiki köktatla. Mesela çeyze, laza, pomidor, seykavisi, xanga, doujiao, Cangdu ve sayporca qatarlıqlarını yopurmaq yüzdün oğutluğanda azot, fosfor, kali arlaşma oğutu ya ki köpmen bəlik birikme oğut asas kılınadır. Mesela 0-10% kali dihidrogen fosfat, 1% oraya, filos 2% kalsi superfosfat, çılap çıxırılgan suyuqluq, filos 0-10% kali sulfat eritmisi, 0-108% Sirek yer mikro oğut eritmesi, yopurmaq köhri, fotosintezlik mikro oğutu, ammoni molubdan qatarlıqla. Adeta bütün öz bitiliş mezgilde 2 katımdan 3 katım gıca. Erma yerge 40 kilogramdan 50 kilogram gıca pürkülüdü. Birinci ütürdeki köktatlarının üstüge kayıt tanışılgın köpmenbelik birikme oğutunu pürküse ünümü teximu tez buludu. Mesela şeker azot suyuqluğu 0-12%, oraya 0-13%, kali dihidrogen fosfat 1%, sakor azadın tərkib tapıdı. Kayıt tanışılgın oğutunu çay salat miqdarına aşırıp tıkanmay, tüpnün keselge karşı duruş gücünü körünerlik aşırıp, köktatlarda körüldüğün Krausman paxtılışış keseli qatarlıq keseliklerinin ziyinini yeniklətkili boludu. Tengisiman qoltırdı kilə, yıldısıman köktatırdı kilə və yanıyor turdu ki köktatla. Məsələn, yumulaq olpiyaz, samsaq, turup, səvzə, yanıyor qatarlıq köktatlarının yopurmaq yüzüge berildiğin oğut adatta fosforluq oğut, kalilik oğutunu asas qıldı. Məsələn, 0-13% kalidi hidrogen fosfat eritmisi, kalsi sopir fosfat və ot çöp külüge çılanğın suyuqluq qatarlıqla. Yıldıstırdaki köktatlarla 0-12% boraks eritmisinin pürkügende fizyologiyelik keselik ziyandaşlığının ünümlük aldığını algılı buludu. Yanıyorga 0-11% sinik sulfat, Pilos 0-12% ammoni molubdan aralaşma suyuqluğu pürkülüdü. Bu köktatlarının tügünek rolunun çoğu işi ve məsulat sübdini yaxşılaşda körünarlık rol oynaydı. Radioanlıqçı dostlar, yukarıda dehqan çarıçılar üçün anlatı səyibimiz boyunca köktat yopurmaqının yüzüge berildiğin oğudunu ilmi tallab işiltiş doğrusu da savat sözləb bərdi oxu. Tövendi yeni bir naqşanlayılın.

Pakizliqni suyish qilmishi dal quloqni zaxmlantirgan eng chong bosh jinoyatchi. Shu ham quloqni ko'rmaslik kerak. Quloq kiri ojiz ishqarlik xususiyatga ega bo'lib, bakteriyaga qarishtirish roliga ega. U quloqning tabiiy qo'g'dash to'siqi. Yuli chong mundaq tushandirdi. Bu xilmatda ham quloq yo'lini siliqlab, chang to'zon va bakteriyalarning kirishini to'siydi, ham ojiz bo'lgan quloq paridisini qo'g'daydi. Uning ustiga u gap qilish, chaynash, tushkirish qatorliq kundalik harakatlarga agishib, tabiiy tushib ketadi. Uni maxsus tozalash hojatsiz. Ota-onalar bolalarning quloqini ko'rganda asosan sirtqi quloq yo'li terisini zaxmlantirib, nag'ir paridisini buzg'unchilikka uchratadi. Uning ustiga bolalarning ifodalash iqtidori cheklik bo'lg'ichqa quloq qismi biyaram bo'lsa, ota-onalarga to'g'ri aytolmay davolashni kechiktirib qo'ydi. Quloqni o'zi ko'rganda quloq kiri asosan quloq yo'lining cho'nqir yeriga surilib, quloq kiri kaptishib qilib, quloq chinqilib, anglash iqtidori tuvallab ketadi. Bak kuchab ketsa sirtqi quloq yo'li terisini zaxmlantiradi, hatto nag'ir paridini zaxmlantirib, tashqi quloq yo'li yallig'i o'tir quloq yallig'ini keltirib chiqaradi. Eğir boğanda nağır parada teşilip anlaş iktidarı təsir etdi. Şuna zürür bulmağın zəxminleştən saxınış üçün günlük durmuşda filti göğüş, kulak kovalaş, koşuqi, qatarlıq nəsləbdən kulak yolunu xalqanca tazlamaslıq gerek. Eğer kulak kırı ziyadı köp yığılıp qalıp, enik anlayalmaslıq, kulakta bir nəsli badak duyğu payda bolsa, doktor xanının kulak

0: Yolda Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga zich uyuşup, Jongochi zamanı yolaştırış arkalı kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerine umumyüzlük algı sılcı taylı. Jongho milleti bir aile kişilerden bulup, Jongho arzusunu bir niyette ortak işkaşır aylı.
1: Yezi kentlerini güllendiriş strategiyasını yolga koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ixtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke türtki bolaylı.
2: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık yerliliği bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleb ıstırapçılıkını red kılaylı. Medeni katnaş siz bizgi hemra.
3: Katnaş bir haderlikini kevunumuzgi püksek, bəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.
2: Medeni katnaş siz bizgi hemra.
4: Rayonumuzdaki çok küçük işler. Cemiyet ahvali, komul haberleri programımızı.
5: Aldı bilen bu kıtımkı haberlerimizden asasi mezmunlarını tanıştırmız.
6: Birinci maylık temeliş mezgilede transport toxtamadı. Kumul Şarkı Vokzali yük transportunun sürütünü tezletti.
5: Birinci may temeliş mezgilede Kumul Şehirlik Muzeyinin sayahatçılığı canlandı.
6: Tövende haberlerimizden tepsili mezmunlarını anlanla.
5: İstansımız haberi. Birinci maylık demiliş mezgilede Kumul Şarkı Vokzali ilgirkidekle aldıraş idi. Sıcil iş vatkan transport ihtiyacıga karta birinci septki kadrlar işçi hizmetçiler iş ornada çantırıp teşkilleşne elalaştırış, pentechnik arkalık küç koşuş, köptere pemkarlışış arkalık transport ünümünün sıcil işçiga törtkü boldi. Birinci maylık demiliş mezgilede Kumul Şarkı Vokzali tez iş bir vatkan transport vazifesiga karta her günü meşgulat vaktinin belgilengen ölçemden eşip getiş ahvalini tahlil kılış mihal mekanizmini ornatış arkalık, vagon urullaştırış meşgulat planının ravan cipsilaşmaslıqıdak meselelerini birbirlep tahlil kılıp ve tüzütüp, paravuzluğun liniye almaştırış ünümünü tahminen 40% östürdü. Şumlan bir vaqtta vokzal meydan liniye baylıqını ilmi tanşap, köytün yönlüşüdeki merkezlik toqtaş gurpulaş dairesini elalaştırdı. Hem de kısmen vokzal içindeki tövengi yürüş yönlüşüdeki gurpulaş meydanı da vagonlarını ayırıdığan poyuzlarını da vagonlarını ayırıdığan poyuzlarını vagonlarına ayırıp, Tövengi yürüyüş yönlüşüdeki gruplaş meydanının besimini ünümlük yenikletti. Jongho Tömüryol Ürümçi İdarisi Gruhi Çeklik Şirketi Kumul Poyuz Oças Dekisi Kumul Şarkı Vokzali Partiya Yaçekisinin şucesi Wang Peng mındak dedi. Hazır avtomatik meşgulat kılışını tecrübe kılvattımız. Bu arkalık beyhatarlıkı kapalatlı kılgılı meşgulat besimini yeniklettikil boludu. Kumul Şarkı Vokzali, Lanzhou, Xinjiang, Linghe, Kumul, Kumul, Lopnor tömüryoludan ibaret 3 kol liniyanın kesişiş noktası. Şundakla Xinjiang'daki kölümü en çoğun, aklı iktidarlaştırış derecesi en yukarı yük transport tügünü. 2025 yılının ahırda Kumul Şarkı Vokzali'nin iktidarını kengaytış, özgertiş asası gavdu kuruluşu bütüp işe kiriştirildi. Hem de ilgar CIPS sistemisi, yani universal merkezleştirip optimatlaştırış sistemisi kirgüzülüp, transport ünümünü östürüşke puhta asas elindi. Wang Peng mındak dedi. Sistemi yolgu koyulgandın kiyin yolgu seliş meşgulatını udullaştırış endisi de özgürüş hasıl kılındı. Bayram mezgilde urullaştırılgan kadrlar 24 saat nüvetçili kılıdı. Vakıtlık yolcular poyuzunun kirişini nazaret kılıdı. Yine gruplarga ayrılgan poyuzlarının gitip gelişi ve tertip keseliş meşgulatının bütün ceryanını nazaret kılıdı. Pentechnika ve başkuruşunun koşturtkisi de Kumul Şarkı Vokzalının transport ünüm iktidarı da yeni seviye yartıldı. Bu yıl 4. ayda Vokzal künüge 86 poyuzunu parçalap 80 yeni rekord yarattı. 241 poyuzunu kütüvelip, 235 poyuzunu yolga selip, kütüvelingan yolga salgan poyuz sanı cahette tarihtiki yeni rekordunu yarattı.
6: Stansımız haberi. Birinci maylık demiriş mezgilede Kumul Şehirlik Muzeyi'ye ekskursiya kılışık gelgelerinin ayıqı üzülmedi. Her xil körgəzmələr, köp mənbəlik, həm türütkülük, kez qılış qatarlıqlar sayahatçilərgə dəmiliş küllürdə mənvi soq beğişildi. 5-ci ayının 2-ci günü Kumul Şəhərlik Muzeyinin körgəzməsi alda sayahatçilərin ayığı üzülmədi. Köpçilik çöndürüşünü əstaylıl anlap, Kumulun çonqur tarixi mədəniyyət əsasını çöküş şəkildi hiz qıldı. Çunçinlik sayahatçilərin

0: Mal mülük bexatarligiga kapolatlik qilayli. O'tdan mudofiyalanishga ko'ngil bo'layli. Hayotlik hammadan a'lo.
1: Odam bilan ochliqning eng yiroq orliqi 1000 chaqirim emas, balki ehtiyozlik terilg'i bilan kuzlik yig'im orasidagi jafoliq kutish. Odam bilan ochliqning eng yaqin orliqi lav tish orasida emas, balki ochliqni qadrlaydigan yuraklar. Ochliqni qadrlab ısırapçılıkını rədd qılaylı.
2: Ekologiyalik muhitni köz qarçığımızla asırğandak asıraydı. Ekologiyalik muhitqa hayatımızğa muamil qılğandak muamil qılaylı.
3: Partiyanın şallıq nuri kançanı yorutdi. Her millet halkının kalbi partiyaga talpindi.
4: Jungu Komunistik Partiyası yaxshi, sosializm yaxshi, islohot etib etish yaxshi, uluq vatanimiz yaxshi, millatlar ittifoqligi yaxshi.
5: Davlat xavfsizligini qo'g'dashda hamma odamning mas'uliyati bor. Davlat xavfsizligini qo'g'dashni hamma odam qila olaydi. Devlet xavfsizligi devletni amin topqizishdagi muhim ul tosh. Devlet xavfsizligini qo'g'dashda jazman jamiyatning inoqligi va muqimligini qo'g'dash kerak.
3: Maxfiyatlikni saqlashda kichik ish yo'q. Devlet maxfiyatlikni saqlash devletimiz, oilamiz, o'zimiz uchundir.
6: Yeni tarixi başlanış noktasında davamlıq türdə mədəniyyətini gülləndirişki türkü buluş, mədəniyyət küşlük dövlətə quruş, Cunha millətinin zamanivi mədəniyyətini gülləndiriş biznin yeni dəvərdiki yeni mədəniyyət burçumuz.
3: Yolda Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Mərkizi Komitetinin ətrafıqı texımı zic uyuşub, Cunguçı zamanivilaşdırış musabisi də güzəl Şincanını texımı yaxşı qurub çıqaylı.
7: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolga koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ihtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke türtki balaylı.
8: Yoşurun apet, ot aptının filtisi, mesuliyet, bihaterliknin ul teşi. Ot apti yoshirin xavfini tugitib, hayotlik va mol-mulk bexatarligiga kapolatlik qilayli. Otdan mudofiyalanishga ko'ngil bo'layli. Hayotlik hammadan a'lo.
9: Rangdor chashmalar.
10: Rangdor chashmalar.
9: Endi o'nglaydiqningga. Adabiyot sanat tipidagi rangdor chashmalar programmasi.

işten kaytmadı yerim, sekin işten örtendi kalbim. Kuyaş asta asta takkeyni gibi mekündü. Kent asmını da koyuk tütek kütürülüp, etrafını mezelik tamak yedi kaplaman idi. Kent peşi de oynavatkan balalarının külki sadaları besikip, fakat makansız ben başlamalla, ecer kagandak her yanga uçmak değildi. Keşke tamak vakti boldu. Anam sen türülüp de gidek, uğru örülüp durgan tamaklarını üstelge eğilip çıkıp, redlik dizdi. Ve tolu sörtü parkırıp ketken pakar orunduğunu eğilip gidip, çapınından yeni bilen sörtü vetip, özünün yenidiki orunu koydu. Ondan, kaçıkçı işgavıdan bir güllük kaça ve bir cüp çökini eğilip, kaçığı tamak usup, bir güllük istakanı yarım istakan çay koydu. Şunun bilen çoğun bir işini tamamlayan dek, bizini üstlerini çöğürdüp oturuşku buyurdu. Lekin hazırlık iledigen tıkkınını saklavatkan dek, yılgı pakar orunduğunu boş kaldırdı. Bizden bundak menzerini körüp kelibatkanımızga uzak yıllar boldu. Tamak vakti da anam köngül koyup tayarlıgan o orun daimli boş duraddı. Anam bolsa saklavatkan mekmini keş kılıp korumuna tükep getirdigen dek, yılgı güllük çenige pat pat bir iki çok korumu selip koyattı. Pat pat bir iki çok korumu selip koyattı. Durgandımı yılgı orun yenili boş duraddı. Bu vakitte anam bu orunduğunu yığıştırgaş, öz özge gep kılıp getirdi. Lekin yemi davat kalıqını belgeli bulmaydı. Biz o orunun mengü boş durduğunu bilettik. Çünkü bu orunun ilgisi boğan dadamdan bizden ayrılgınıga netçe 10 yıl boğan idi. Bizden yurttaki kişilerde mundaq bir adet sağınıp kalan bulup, yakın adımı tügep ketken ailede keşlik tamak yiyen vakitte tamak üstelde şu adam üçün bir stakan, bir çine, bir cüp çok tayarlanıp ailedekilerge o adam her vakit yanında turgandak tuyğu bir yaratdı. Keyingi kunlarda bu çoka chinida asta asta tör öydiki taziya taxtasining yaniga yotkilib, bu odam aslimi ichidagi ajdodlarga aylanardi. Lekin bizning oilada dadamning o'rnini onam 10 necha yil saqlab keldi. Shunga har qatim chinida çoka istakonda tizilib bo'lganda biz xuddi dadam qaytib kelgandek tuyg'uda bo'lardik. Ayni yillari kun o'tirganda dadam kalalarni haydab qaytib kelardi. Biz dadamning oldiga yugurib berib Mürüsüdeki sapanını talışıp, varan çorun kılışıp getirdik. Bu vakitte anam derhal aşkhaneden beşini çıkırıp bizge. Dadanla etsizden emdül kaydıp geldi, bek yerip gitti, onu aram ağlı koyunla. Dep var kıraydı. Biz yenili dadamla uğru verip, çorun aşkınımızca aşkhanına girerdik. Bilge, uğru örülüp durgan tamakla tizilip olattı. Anam aldırıp tiyinip, çoka, çinilerini elip giletti. Dadam tabiyle anamın yenideki orunda oturattı. Dadamın adetki güllük istakanına lak harak koyulgan bulattı. Dadam adeta harak içenmekti. Şuna 2-3 otlam içsela yüzleri kızırıp, kip köpüyüp, tağdın bağdın paran selip getirdi. Hemimiz gözümüzünü yoğan içip, kızıkış içi de dadamın gepini anlaydık. Tamak üstüyle de külke avazı üzülmekti. Bazı vakitte de karanlı uçup kesimi dadam etizden kaydıp gelmekti. Bundak çağda biz perişan halette öyge kaydıp girettik. Anam bas tamaklarını pişirip, çine çokolanı tayarlap, orunduklarını redlep, tamaklarını üstelge tizip bulattı. Bizden könülsüz haletimizini körüp, teselli begeş, bizden tamak yiyiş gibinde itti. Dadamın boş durgan orunduğu kıkarıp, könlümüz yerim halda tamakımızını yiyip, artık yap kıkımız mükemmel, putumuzunu yiyip, baldırlı yedip alattık. Uyukçılıkta dadamın avazını anlap, ayacalanan halda orunumuzdan turup, dadamın hilki orundukta oturup tamak yavatkalıkını körettik. Bu vakitte öy içi bir dalı hoşallık dolattı. Aslında bundak çağda dadam yığınlı bir yerip keş kalan bolattı. Tuyuksuz bir günü dadamın orundaki ətidin keşkici kuruk durdu. Şu günü dadam mecaz yokluğunu. Doktor kanını bir yerip teşhür

Biz faqat kent eğzide durup, Xuda her hafta cimcet oturup tamak yeydik. Dadamdan kaydıp kemeydi kalıqını enik bilip dursam mı? Bazı vaqtlarda dadamdan aşı tonuş birlik istakanını köygende Xuda dadam yenimizde oturgandek. Dadamdan vecikirek gavdisi bizni yürüp durgandek. Belkem, bek yerip ketkirlikten mi? Dadamdan bir eğzimi kep kuğusu yok. Cimcet oturgandek hez kılattım. Belkim dadam, anca irak bulmağın cahide çoğunkur muhabbet bilen biz bir aile kişilerine karab durgan buluşu mümkün. Anamdan deyişçe, dadam daim bizni köygelik elemiş. Şuna anam, dadamdan çenin istakallarını tamak üstüne koyup koysam, könlüm hatırcan buludu o dekti. Çine ve istakalla ün tinsiz dadamını saklavatkan dek, dadamdan orni izçil şundak boş turiyi verdi.

Ondan sapanını edip, onun bilen oğa tağ yorukkıda gayıp bulattı. Biz oranımızdan turgan vaqtta ata anamnın qarısını kömektik. Qazandiki horu örlep turgan tamaqtan bir iki kapam yapla somkimizni esip aldırap mektepke mağattık. Çünkü mektepke mo 3-4 çakırım yol mağattık. Şuna sörelmeli kısak bombaydı. Senle bakçık gelip küçük pasak muallimden tanıkıt anlaydık. Hatta mektepten koyup begende sınıpta gelip kitap yatlaydık. Yolda uyak uyak mağat turgan kişilerin mo hemisi bir-birden aldıraş idi. Küçük mektepten kayıtıp öge kəginimizde ata anam tehi etizden kayıtıp kemigen bulandı. Ulanın bütün fikir hiyali ziyandaş haşaretlerin kandak yokuduş, ot çöplerin kandak odaş deydi. Ava oçuk külle etizde işleşke en muhabık vakit bulup, kişilerin bir minut ne, iki minutu uzartıp işle üzgelerdi. Biz bir neçe balının tamak yiyiş, kiyim kiyiş, okuş bulu kadarlıklarının hemisi ailemizden bir mu üç bin yerge karışlık idi. Şuna şaldın hosol elip bulup konak diyer idi. Konaktan hosol elip bulup bəsəy diyer idi. Etizlik mu ata anamga okşaş aldıraş bulup getirdi. Ata anam bəzi vakitlada öyge kaytıp tamak yiyse vakit ısırap olup getişide tayarlap tamak kaçısıgı elip etizlikki elip berip bütün bir gün etizlikte aldıraş bulandı. Korsak aşkanda etizkırda oldurup bir iki kapan tamak yevilip andan yanı davamlık işleydi. Ulanın düştük tamak vakti muşunda ödetti. Ula ettiyerlik ve düştük tamakını manı muşundak eplep seplep bir tırap kılattı. Hoda ağırlıkımız bek yıraktak kündüzü birbirimizini görenmeydik. Bir neçi eğiz yapma kılışanmaydik. Şuna keçlik tamak anamın nezleri de azırak mı biber varlık kılışkı bulmaydıgan bir ziyafet bulup tolumu estaydın muamilik kılattı. Şuna anam bir sıkım gürüç, bir sıkım porçaktın mı oru örlep durgan mezilik keçlik tamak tayyar kılattı. Uzuk tülük, nahaydı kemçil o güllerde anam tamak nahaydı estaydın muamilik kılattı. Kötürüp çıkıp gitken köktaş sivitini ezelden kuruk kaydırıp gelmekti. Dalığı çıkıp, kalığı ot çöp oğurup begendimi bir içki bağlam yeni yav köktat üzüşünü unutup kalmaydı. Öğütki pırçak köpeyip kalsa, pazarlık bir yere pırçak uyutması, bambuk notsi diyendeklerle almıştırıp gelirdi. Anamdan sevdisi herlik sandık okşaydı. Onun içindeki kızırıp pişkan, yeni şokula, yap yeşil köktatla rengarenk bulup, hudu güllük taksigi okşaydı. Anam keşik tamakını ziyafet tamaklardak tayarlaydı. O daim keşlik tamakını kandak kılıp, yakışı tayarlaş. Etizden işine tüktüp bulup, anam çan tozan bulup gitken kolunu daldı kılıp, kuyaşkı karaydı. Kuyaşdan tağ kaynıgı mökünginini görüp, koludaki saymanını taşlap, dadamını yalgız kaldırıp, ners gereklerini yığıştırıp, bayılı üzüvağın yav köktatlarını elip, kademlerini tezletip, balılarım kaydıp geldi edip, fikirilgın içe, eş nesigi pervakınmay, öyge karap mağandı. Öyedeki tuğum, tezli azlaydı. Ağızını içip durgan bunda köp adamın korusukunu toyguzuş, anam üçün en çoğun gəmiydi. Anam bunda çağlada öyünün kaynadaki takı çıkıp, bir neçin minut ötmeyle koladı bir bağlam yeni cüseyini götürüp geletti. Ve cüseyini yiyip, içki sirkü etip, incik doğrap, tuğumga arılaştırıp, kazandaki kızıgan maygı taşlaydı. Onundan çıkan mezlik bırak, öyünü bir alattı. Bezde sevettin bir neçin dal şokulunu elip doğrap, tuğum bilen koru etti. Kızıl ve siyarıkların arlaşkan şokulu tuğum korumisi nahaydı iyi işlik idi. Meyli kandaklı bozun, anam sihri gerdek öz önerini işgı selip, hem meylenliğe keşk tamaktan mehirini üzenmeydiğen kıp koygan idi. Bir kettim dadam, mağrurlanan halda bizgi keşti kentki ziyafetki bardağalıkını. Ziyafette tohu, ördek, belik köş katarlıklarının kem emestikini de koyup çıkıp getti. O günü akufki bir neçimiz belik tutkulu berip, fakat bir neçi dal uşak belikle tuta aldık. Qarğandı bugün kattık. Qarğandı bugün kattık. Lekin anam seyrek porçak tepip gelip, onu korup suğu çeliri. Ondan belikini pişirip, seyrek porçak, samsak, zencivel bilen dümlep koydu. Mezelik bırak, öy içini bir aldı. Tamak yap oturgunumuzda dadam, tuyuksız kaydıp geldi. Ve ziyafetki tohu, ördek, belik göçlerinden anam qarğandık temlik emestikini. Arak kıza kuzka ağırlı kegelikini eğitip, artık kepkın mayla, üstelideki belikinin yerini bölüvelip, hoşal halde başkala bilen arak işkili çıkıp gitti. Aç kazanımız, anamdan keşik tamakıga, mını muşundak könüp gitken idi. Keşkurun meyli kayardı bolaylı, burnumuz, anamdan keşik tamakını pıravatkan dek,
قورسقىمىز كوكراپ پۇتلىرىمىز ئىختىيارسىز ئۆي تەرەپكە قاراپ ماڭاتتى. غۇا چىراغ نۇردا كونىراپ كەتكەن سەككىز كىشىلىك ئۈستەلنى چۆرىدەپ ئولتۇراپ بىر نەچچە تەخسە تۇزلۇق ياكى تۇزسىز قورمىلارنى مەززە قىلىپ يەيتتۇق. دادام ئارىلاپ بىزدىن مەكتەپتىكى ئەھۋالىمىزنى سوراپ قوياتتى. بىزمۇ چورقىرىشىپ ئاغزى ئاغزىمىزغا تەگمەي ياخشى يامان ھەممە ئىشنى سۆزلەپ كېتەتتۇق. ئېھتىياتسىزلىقتىن بەزى كەپسىزلىك قىلغان ئىشلىرىمىزنى ئاشكارىلاپمۇ قوياتتۇق. ۋە ئاتا-ئانامنىڭ ھەيرانلىق نەزەردە قارىغىنىنى كۆرۈپ خىجىل بولۇپ بېشىمىزنى تۆۋەن قىلىۋالاتتۇق. ئاتا-ئانىمىز تامىقىمىزنى تېزراق يېيىشكە ئالدىرتاتتى. ئاخىرىدا كۈلكە چاقچاقلار بىلەن دادام قىزىقارلىق ھېكايىسىنى باشلايتتى. ئانامنىڭ كەچلىك تامىقى خۇددى بىر پارچە ماگنىتتەك ھەممەيلەننى ئۆزىگە تارتىپ تۇراتتى.

çayışık damak, bara bara menden yıraklaşıp, hatta aralıkta bir mezgel turmuşumdan gayip bop gitti. Yaşlık cesaretim urgup durgan vakitlerde özüm yalgoz cihandarçılık kılış üçün şehirge geldim. Kat götürüp durgan igiz binala, çaknap durgan rengarenk çırakla, o yılda minip durgan abdumabılla menin kaynak esiyatımla urgutti. Özüm yalgoz hiç nesige tartışmay erken azad yaşaşka başladım. İdareden bana nurgun vazip taksım kılıp berilgeçke pat pat nöbet koşup işlettim. Küllerim nahayda aldıraş ve tetti. Bazda tamak yiyiş gibi vakit çıkaranmayı kalattım. Şuna yancıkımda daim bol kisiyle olattım. Korsukum açsa bol kiden yap bir neçe stakan su içi olattım. Bir vakit tamakta manım şundak eplep seplep el bulattı. Şundak eplep seplep el bulattı. Kiyen aldırap yinep öyge kaytattım. Ve bina asetki küçük aşkanı kirepla tamak yiyettim. Keşik tamakımdan işi şunun bilen hel bulattı. Öyge kaytıp girip yüz göz tutkullarımını yiyip bulup safada ya ki karvatta huzurunup televizor köygeç uykuyu ketettim. Tan yoruşu bilenle gözümle içip yine aldıraş bulup ketettim. Bayram dembeliş küllerdimi öyge bekini bilip karvatta horluluk kılıp yeti verip korsak içip bedenimden ter çıkıp titirip ketkinimde andın amansız karvattan düşüp su kaynatıp teyyar çöp çılap yettim. Ondan davunluk kitap ya ki televizor körettim. Aşkanı körün işkili yasap koyulgan dek hem yerde teyyar çöp halterleri çeçilip yatattı. Döşe kökürüp kanarak tatlışıp tamak yatıdığan cayga okşamayı kalgan idi. Lekin ben özümde nahayda erken his kılattım. Dostumdan tolgan günü de jigen tamak bana öyümüzdeki keşik tamakını esletip koydu. Bir yatak bir aşkanılık oydu. Bir neçe yaşla özümüz kol silip tamak yetişine karar kıldık. Şunun bilen köktat, tohu, ördek, belik köş katarlıklarını setip edip geldik. Ondan köktatlarını yiyip, kazanı esip, nahayda aldıraş bop kettik. Gerçi aşkan küçük bozumu, lekin hemmi nez toluk bulup, pakiz döşe, yaltırıp durgan kanarak, may, toz, canyo, açık su, kazan komoydu. Bez koruşlarını ben anlatma bakmadan idim. Zeytun meyi, küncüt meyi, tetit kol harkı katarlıkla o yerde reddik tızılgan bulup bana bu aşkana hıdı restoran aşkanası dek tuyulup getti. Bir kız özü bir kollu korum koruş üçün yanlarını türüp pertuğunu takap nahayt kızgınlık bilen işe girişip getti. Tarak turak bağış buş avazladen o kızdan tamak etişki usta işkerlik çıkıp durattı. Uzun ötmeyle aşkaneden mezelik porak tarkılışkı başladı. Hemimiz şörgeyimizini yutup takat kılıp oturattık. Şunda ben kudu burunku vakitlağa kaytkan dek hoşallık çömgen idim. Köz aldımda küçük vaktimdeki bir aile kişileri belli keşlik damak yiyen körünüşle asta asta namayen buluşku başladı. Bezle yürek adem bezle yürek adem bedenindeki en yumuşak evrişim ezadeydiyken. Emliyette aç kazanmışındak. Sıkkını bir yurtum şorpa bir koşuk tamak, korsak girse, aç kazan illep, Adem'nin ruhi urgup, bir dilli şiirin eslimle koynağı gariq buludu. Keyin, ilk korum korgan kız, menin ayalım boldi. Ayalım aşkanının haydiretlik, pakis tutattı. Aşkanı saymaları onamın gidin köpüydü. Meslen, mikro dolgulu kocak, kaskan, pırçak eziş üskünesi, pırçak eziş üskünesi, ayalım başlangıç mektep okutucusu bulup mekteplen öyümüzden ağırlıkı hili yırak boğaçka çüştü öyge kaytanmaydı. Ayalım yatakta yetip okuyduğun okuyucuları mesul bulup mektep şehir bilen yazı tutaşkan orundu boğaçka mektepte yetip okuyduğun balıla bir kadar köp bulup ula okutucunun inçkilik bilen haber ilişkı muhtaç idi. Kızlarım bu özleri mektepki barattı. Etigelik ve çüştük damakını özleri okuduğun mektep aşkansı diye etti. Şuna çüştü öyde adam boğaçka aşkanı çölde erip kalattı. Bunu görüp, benim mi tamakı iştahıyım tatmay, azırak çöp selip yap, korsukumunu toyuzattım. Aşkanı öyledeki kızgın keyfiyat, saat 6'dan keyin başlanattı.

Ayalim işten çıkıp kayıtıp gelgende açgan öyden kazan komşularının kınırıklığın avazı anlayışı başlayıp ayalim aldıraş bop getirdi. Ben korum koruyuşunu bilmeydim. Şuna köktat yiyoş, pırçak ahlaş kadarlık işlağı yardım dişettim. Pırçak 6. ayda pişirdiğin kök pırçak idi. Kök pırçak, serik pırçak okşamaydı. Serik pırçak pişkandın kiyen, aptaptı kurutulup, bir ursula içindeki pırçak özlükeden acırap çıkardı. Kök pırçak tek toluk pişmasta postu çaptışıp durattı. Şuna bir dal, bir daldın ahlaşkı doğru kilerdi. Kök pırçak yumuşak, tatlık bulup, onunla uşak doğralan göğüş arlaştırılsa, nahaydı temlik korum bulattı. Öydükle hemimiz bu korumağı bek amrak deydik.

Yengem aval, çeçek seyni pakiz yüvele, andın kazandı sokağında çeçek seyni salattı. Kazandaki sapserik çeçek seyge kargan adamın ığızığa serik sokeletti. Andın onu kazandın süzüp pakiz taksiye alattı. Şunun bilen, bir kazan serik renkli hoş bırak şorpı tayyab olattı. Yani, mezelik şorpa adamın iştahasını acattı. Eğer başka korma bulması mı, bu şorpa bilen bir neçik acı meyfenin huzurunu pigil bulattı. Bir kazan mezelik çeçekse tamık tayyar boldı. Yaşını pağan anam, akam, yengem, balıla koşulup, hemimiz tağdın bağdın paranlaşıp tamak yiyişke başladık. Yandaki hoylada turduğan nevri yengem, varan çorunu anlayıp tamak kaçısını götürüp biz bilen bile tamak yiyeli kirdi. Kaynadan ahav yenge bir taksi beliğini götürüp geldi. Onun kaynadılla etraftaki hoşunla birbirlep girip tamak üstelideki ademle bargan seri köpü işke başladı. Yenge hedelerimiz, yoldaşları, balıları doğrusu da paranlı işke başladı. Köngüllük işlerini değişken de kollarını pulanlatıp, kudu öğünün öğüsünü, kollarını pulanlatıp, kudu öğünün öğüsünü doğruluk paranlaşkan da kirayı tutulup, demi içi düşüp, göz yaşları taramlap dökületti. Kentki yaşlarının hemmesi dügüdek, sırtkı işlegide çıkıp gitken bulup, kent çölde arap kalan idi. Fakat bir neç toku ve çıtla o yer bu yerde lağaylap yüretti. Adem az boğaşka, etsizlağı şalt yerilmay, üzümü derhi, şeker komşi, tavuz, her kıl kışı gülleri teyirilip, aslında ba, aslında ba şal etizleri hazır rengaren etsizlığa ayınıp gitken idi. Kentkiler karangı çüşü bilen etsizlıktan kaydıp geldi. Ve menin kaginimle bilgen köpçilik, kolları da bir taksiden korum götürüp, hodi yüz kişilik ziyafet tayarlamakçı boğandak bir yegi yığıldı. Çünkü ola mekmanın yalgız tırap kilişten ensir etti. Gerçi ben muşu kentik bozsam bu, bırak sırt kışkıp hizmet kıgıda uzak yıl boğaşka olağı mekman hesabını attım. Bizden bu yerde bir aylık mekman gelse, bütün kentikile kötüm. Bizden bu yerde bir aylık mekman gelse, bütün kentikiler kütüb alattı. Ulanın közleydiğini hoşallık idi. Erle sırt çıkıp gelse ayalla öyde kılıp çoğunlarının balılarının halinden haber alattı. Yeni üzümü köçüdü dikip filip ortu betip öğünün çıkımını kamdaydı. Yerip kalsa dedini tökülüğün adam tepip bir yege yıkılattı. Ulanı bir öğünün yükünü zimmesiyle ağam bulup öydeki çoğun küçük işlerinin hödüde ulanı erlege okşaş Çin'de harap içip Mavunan milletinin tağ nafsını yetişe başlattı. Şunun bilen cimcet durgan tağlıkken kaynam taşkınlık çömetti. Manım hoşundak küllede çırağı yoruğu köpü yetti. Kazandaki mezilik rengdar tamak Adem'nin iştahasını açattı. Lakin Adem'le en celip kıladığını yanılı yurttaşlarının kızgan muamilesiydi. Keşlik tamakta illaklık, hoşallık bağ. Keşlik tamak, illaklık tamakı, hoşallık tamakı. Kat götürüp durgan aşkanıla, tön perdisi yayılgan, şavkulluk keçide, rengaren çırağları bilen huddi, cüp cüp ezik durguç közdegi okşaş, sizni, işten düşüp aldıraş tineş ötüp getu atkallarını özge celip kıladı. Bazıda üçte deylen cem bulup, kadeh sokuşturup, barmak kutuşmak oyunu oynap, nahayt hoşal oldurdu. Bazıda öyde özünü saklap oldurgan közlerini hiyal kılıp, katliyelik bilen öyge karap mağıdı. Keşlik tamak bir kız ziyafet tamakı bulup, o mihir muhabbet köyünüş bilen sizini çağırdı. Daim öyge kaydıp keşlik tamak yediğen ademlerde şundak bir toygu buludu. Karanguluk tün perisini kesip ötken şu vakitte ula öyge kaydıp, balıları bilen bile oldurup, ulanın tapşırıkını varaklap, ula sözlüken hikayelerini anlap, ulanı özünün illa kuşkıda okuldudu. Karanguluk kuşkıda okuldudu.

0: məxfiyyətlikni saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətlikni saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçündür.
1: Asasi qanun ruhini cari qıldırıb, asasi qanunun nüfuzunu tikləyli.
2: Qanunsuz məbləq toplaşdan yaraq durub, yoxur üsümlü qarızdan azdırışdan saxlanaylı.
3: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık yarılığı bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
4: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir xatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir xatarlıkı ait değil olağa zərbi bireyli. Yemeklik bir xatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işgaşırıp, güzel yanı turmuştan ortak bəhərlineyli.

0: ne aslında çıng saklanla.
1: Öyde yalgız kalganda işini takap ulduranla. Natunuş kişilerge işenmenla.
0: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla. Şüp getiş kavupu bak.
1: Torgu bir hatar çıkıp şahsi tınlarını yakşı saklanla.
0: Balıların bir hatarlığını koldap. Hem bir yerde ulağı gamkorluk kılaylı. Medeni katnaş siz bizge hemra.
2: Katnaş bir hatarlıkını kılınımızge püksek, bəxit ve amallık bizge daim hemra buludu.
0: Medeni katnaş siz bizge hemra.
3: Devlet xavfsizlikini qoğdaşda hemme adamın mesuliyeti bar. Devlet xavfsizlikini qoğdaşni hemme adam qılalaydı. Devlet xavfsizliki devletni emin tapqızışdiki muhim ultaş. Devlet xavfsizlikini qoğdaşda cezmen cemiyetnin inaqlıqı ve muqimliqini qoğdaş gerek.
4: Mahbiyatlikini saklaşta küçük iş yok. Devlet mahbiyatlikini saklaş, devletimiz, ailemiz, özümüz üçün doğru.
5: Yeni tarihi başlanış noktasında devamlı türde medeniyetin güllendirişki türkü buluş, medeniyet güçlük devleti kuruş, Cumhur Milletinin zamanevi medeniyetini güllendiriş, bizden yeni devirdeki yeni medeniyet burçumuz.
3: Beycan vakti saat 24. Hürmetlik radyo anlayıcılar, istansımızdan bugünkü bütün günlük anlatışı muş yerde ahırlaştı. Hayır, hoş vakit olunlar.

Özünü haqiqi söyüş üçün oldu bilen salametlikini asırışını ügün verişi gerek. Tenimiz salamet bulğandına hemen arsının kımmeti ve ehmiyeti buludu. Sizin hapı kılgan adem ve işlerini salametlikiniz bilen cezalamam. Bizler, bugünkü seher köyleri programımızını yaktırıp anlayışınlarını kızgın karşılamız. Ben riyasetçi dostlarımlar Patigül Salim. Radyo anlayıcı dostlar, bugün 2026 yılı 5. ayının 7. günü Peyşenbe. Oval stansımızın bugünkü programlarının anlatış vakitlerini tanıştıramız. Stansımızın anlatışı Beijing vakti saat 7'de başlanıp, başlanış müzikisi verilip, seher köyleri programması anlatılıdı. Saat 7'den 30 minit ötkende köyler cemgahi programması. Saat 8'de komul haberleri programması. Saat 8'den 15 minit ötkende devlet ortak tilini kündi ögüneyli sahipsi. Saat 8'den 30 minit ötkende Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın haberleri programları olup anlatılıdı. Saat 9'den 30 minit ötkende Çonkani Teşvikat programması. Saat 10'da Koğulluk'taki Paranlar programması. Saat 11'de Komul haberleri programması. Saat 11'den 15 minit ötkende Sanat. Saat 11'den 30 minit ötkende Uçur Közniki programması. Saat 12'de Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Hemrah programması. Saat 13'de Üzülmez Köyler programması. Saat 14'de Merkezi Radyo Televiziya Stansı'nın Haberler programması olup anlatıladı. Saat 15'de Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sanat Sahnesi programması. Saat 16'dan 30 minit ötkende Uçur Közneki programması. Saat 17'de Rengdar Çeşmeler Universal programması. Saat 18'de Onla Yaşlık programması. Saat 19'da Hayırlık Sefer Kızık Liniyelik Katmış programması. Saat 20'de Çonkanay Teşvikat programması. Saat 20'den 15 minit ötkende Devlet Ortak Dilini Kündü Ögüneyli Sahipsi. Saat 20'den 30 minit ötkende Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın haberleri programması olup anlatıladı. Saat 21'den 30 minit ötkende Komul haberleri programması. Saat 21'den 50 minit ötkende Koğulluk'taki Paranlar programması. Saat 22'den 45 minit ötkende Komul haberleri programması. Saat 23'de Rengdar Çeşmeler Universal programması. Saat 24'te bütün günlük anlatışımız ahırlaşıdı. Hürmetlik radyo anlayıcılar, yukarıda stansımızın bugünkü bütün günlük programlarının anlatış vakitlerini tanıştırdık.

ise çenpi suyunu içse bolıdı. Çenpiden 3 gramdan 5 gramgacha elip kaynatıp çay oranında içse kuvvetini tanşap tanını canlandırıdı. Onundan kalsa zencivil kar şeker suyu işkizish gerek. Meyli soğuk ötüp kalgan, tüşkürgen, burundan su akkan bolsun. Zencivil kar şeker suyu içse bedenini illetip soğukunu tarkıtıp zukamının ağırlaşıp getişinin aldın aladı. Üçüncü, kiyimini muvafık kiygizüş. Üç ölüş soğuk buluş prinsipini ilgileş. Arka boyun ve dümbini salap hüküm kılışkı buludu. Eğer ıssık hem kurgak bulsa, kiyimini muvafık kiygenlikini düşündürdü. Eğer nem hem ter bulsa, kiyimini kelin kiyivalgallıkını düşündürüp verirdi. Dördüncü, tenip uxlaş en yakşı kuvvet doğrusu. Oqış yaşığı taşmağan balalar kay saat 9'dan burun uxlaşın. Başlangıç mektep okuqçıları en keçikkendi mi saat 10'dan burun uxlap, östürgücü hormondan acırılıp çıkışı ve immunitet sistemisinin yetilişine kapalatlık kalışı gerek. Kısqısı, balalarının immunitet gücünü aşırışının aşkıcı uzuqlandırışta. Uğlaş, yemeklik bilen davalaş, muvaffak yetip kopuş, tal ve aşkazanını sağlamlaştırıp, kan ve kuvvetini toluqlap, keserlikke karşı duruş

0: Dostlar, programımızın axırında uşaq yeməkliklər balalarğa ziyan yetkizdigan amil bolup qalmasın degen temada sözləp berimiz. Balalarının qaniyığı bir narsa turup qalış intayın xatarlıq. Esiñizde bolsun, 3 yaştan tön balalarğa qattıq postluq meyve ve meyve uyutması qatarlıqlarını bütün pete yeyişke bermeslik kerek. Balalarğa tamaq yegende sakırmaslık, qaqaqlap külmeslik doğrusu da tərbiye beriş kerek. Navadi kütünmegen ahval yüz berip, kekirtakka bir narsa turup qalsa, dərhal xaymilik, ciddi kutkuzuş usulünü kullanış. Hem derhal 120'ye telefon veriş gerek. Radyanlıkçı dostlar, yok orada uşak yemeklikler hayat kıyıp yetkizdiğin amılgen temedeki kısık savatını da kıtınlarla sunduk. Kadirlik dostlar, şunu bilen bugünkü Seher Küyleri programımız Mışır'da ahırlaştı. Programımızın anlığınlarla rahmet. Bugünkü programının muhariri ve riyasetçisi Patigül Salih, Mesul Marir Aykız Ahmet, Nazaratçı Amine Muhammed, selametlik ve kuşallıklar her vakit sizlerge yer bulsun. Keyinki katımlık Seher Küyleri programımızda görüşeyli.
1: Jonfa milletin ortak gövdesi yığını müstehkemleştiren ibaret asası liniyeni çın gözləb, Jungoçu zamanı vilaşkan Şincan əməliyyatının yeni sahibsini cəsarət bilən tutup çıxaylı.
2: Bexatarlık yığını puxta turğızıb, bexatar işləp çıxırış xatırının aldını elib, bexatar işləp çıxırış xavıbını tüketəydik. Bexatarlık yolunu ilgilamaylı, tosıp koymaylı. Ciddi ahvalda tarqaqlaş işbirlimleri ve maharetini ilgiləb, Bexatar işləp çıxırış müdafiya sifini müstəhkəmləydi. Həməkdən bexatarlıqı əhmiyyət verib, ciddi əhvalğı təqabül turuşunu bilib, ayıplıq yolunu ravallaşdırayılı.
3: Tez yollanmanızı işinizden aldım, koyup koydum. Efendim, tabağınızı hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim, posulkunuz geldi, imza koyup elbirem. Alimen.
4: Taşlayman.
3: Alimen.
4: Taşlayman. Alimen.
3: Taşlayman.
4: Alimen.
3: Taşlayman. Oy. Əxlət tağda dövülünüb getirdik o. Bunun həmisini mən taşıldım mı?
5: Tez yollan milyard oralma qap, 10 milyard yaltıraq xalta, 17 milyon kilometr uzunluqdaki plastırını payda qınadı. Sizincə, ulan nəgi getirdik anı? Tolaylıq mülazimətdən bəhriliş bilən billə, muhit asıraşqı mı köprək kimi olubilə qoyun.
6: Qanunçuluk ruhini əvc aldırıb, qanun tüzüm qarışını turğuzub, qanun boyca iş becərişdə çıng turub, qanunçuluk mühitini qoğdaylı.
2: Özümüzgi tayınıb, özümüzgi küçəytib, cəsarətlik, yaramlıq bulub, baturanı ilgirləyli. Pentexniki deyinliq yartıb, dövlətnin universal küçünü küçəytəyli. Pentexniki deyinliq yartıb, xəliq turmışıqa bəxt saadət gəltirəyli. İlim pəndi qızğın söyüb, ilim pəngi hürmət qılaylı.
7: Ot apıtıda aldını eliş asas, hayatlık həmmedin əla. Ot apıtıda mutabiyyeniş eğimizini östürüp, aile elektr saymalarını doğru işli dəyli. Öydün çıqqanda su, gazını etib, toktın ayırı vetişki tegişlik üskünlərini toktın ayırı vetişki dəyli.